Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Şu anda en güzel slow şarkıların çalındığı Metropol FM Gece Ekspresi programını dinliyorsunuz.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, federal hükümetin ülkeyi modernleştirme kapasitesine yönelik şüpheleri tümden reddetti. Hristiyan Demokrat Birliği CDU'nun parti kongresinde konuşan başbakan, Almanya'nın gerekli reformları gerçekleştirecek gücüye sahip olduğunu bir kez daha vurguladı.
2: Ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir in Deutschland die Kraft für die notwendigen Reformen haben. Wir haben in Deutschland die Kraft für diesen notwendigen neuen Aufbruch. Und ich sage auch die Koalition in Berlin hat die Kraft und die notwendige Geschlossenheit. Ich bin jedenfalls sicher, dass wir die gegenwärtigen Schwierigkeiten überwinden können. Ich bin zuversichtlich, dass Deutschland schon wieder in relativ kurzer Zeit ganz anders aussehen kann.
1: Başbakan konuşmasında Almanya'nın gelecekte nasıl bir yapıya sahip olabileceğine değindi. Merz özellikle ekonomik büyüme, modernleşme ve devlet yapısında verimlilik gibi başlıklara dikkat çekti. Federal hükümetin bu alanlarda kapsamlı değişiklikler planladığı ifade edildi.
2: Stellen wir uns doch einmal einen kurzen Augenblick vor, dass Behördengänge weitgehend digitalisiert sind und nicht mehr Monate brauchen, sondern Tage. Vielleicht nur noch Wochen. Dass Genehmigungen digital, transparent und effizient abgewickelt werden, sei es in der Bauindustrie, sei es in der Infrastruktur. Dass Unternehmerinnen und Unternehmer den Staat nicht mehr als Last und Hemmnis empfinden, sondern als Partner erleben, der sie auf dem Weg ihrer Unternehmen begleitet. Dass Unternehmen wieder gern in Deutschland investieren, weil die Rahmenbedingungen besser geworden sind. Dass Energie bezahlbar und verlässlich ist. Dass mehr Menschen arbeiten können und wollen, weil wir Familie und Beruf besser miteinander vereinbaren. Und schließlich, dass junge Menschen in unserem Land ein Bildungssystem erleben, das individuell, lebensnah, vor allem chancengerecht ist und jeden Menschen in jedem Alter ein Leben lang begleitet.
1: Merz ayrıca emeklilik sistemine ilişkin tartışmalara da değindi. Emekli maaşlarında herhangi bir kesinti yapılmayacağını açıkça söyledi. Özellikle bu açıklama sosyal politika, koalisyon ortakları arasında tartışmalarda önemli bir mesaj olarak değerlendirildi.
2: Es wird keine Kürzungen von Renten geben, meine Damen und Herren. Sie wird es nicht geben, sie darf es auch gar nicht geben und es wird sie auch nicht geben.
1: Değerli dinleyenler, Hristiyan Demokrat Birliği CDU'nun eyalet kongresinde yapılan konuşma parti içinde reform sürecine yönelik destek mesajı olarak yorumlandı. Başbakan Merz, Almanya'nın uzun vadeli dönüşüm sürecine hazır olduğunu belirterek konuşmasını tamamladı. Ayrıca Başbakan emeklilik sistemine ilişkin güncel tartışmalara da değindi ve emekli maaşlarında herhangi bir kesinti yapılmayacağını, bunun doğru olmayacağını açıkça ifade etti. Bu açıklama sosyal politika tartışmalarında önemli bir mesaj olarak değerlendirildi. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Nefes aldığınız kadar yaşarsınız bu hayatta. Nefsinize sadık, sevginize sahip çıkarsanız acıdan mahrum, hasrete sadık olursunuz. Sevginiz sevdalarınızın dileklerinde, kalbin

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da eğitim sistemine ilişkin yeni ulusal eğitim raporuna göre eğitimde fırsat eşitsizliği sürüyor. Uzmanlar özellikle dil gelişimi ve erken çocukluk eğitimine daha fazla yatırım yapılması gerektiğini vurguluyor. Yine uzmanlara göre çok sayıda genç yeterli temel becerileri kazanmadan ya da herhangi bir diploma almadan eğitim hayatını tamamlıyor. Federal Eğitim Bakanı Karin Prien ise sorunların çözümünün toplumun tüm kesimlerinin ortak çabasıyla mümkün olacağını söyledi.
2: Die Schule allein wird diese große Herausforderung, die wir dort zu stemmen haben, nicht lösen können. Da sind auch andere gefragt. Nicht zuletzt sind es die gesamten Kabinette auf Ebene von Ländern und Bund, aber auch in den Kommunen die entsprechenden Entscheidungsträger gefragt.
1: Prien'e göre eğitim alanındaki sorunların aşılabilmesi için kurumlar arasında daha güçlü bir iletişim ve koordinasyon gerekiyor.
2: Warum ist das so? Weil die Bildungsschere sich ab der Geburt auftut. Das entsteht nicht erst in Schule, sondern in Wahrheit ist es genau andersrum. Die Bildungsschere ist zu, wenn ein Kind auf die Welt kommt und sie öffnet sich dann bis zur Einschulung und dann wird sie nur noch unwesentlich geschlossen.
1: Federal Eğitim Bakanı çocukların eğitim hayatındaki başarısının temelinin kreş ve okul öncesi dönemde atıldığını belirtti.
2: Und dennoch ist die Situation so, dass Kinder mit dramatisch unterschiedlichen Lernausgangslagen, was den Wortschatz angeht, die sprachliche Entwicklung, aber auch die sozial-emotionale Entwicklung, die motorische Entwicklung in der Schule ankommen und Schule offensichtlich sich nach wie vor schwer damit tut, dann so zu agieren, dass diese Bildungsunterschiede, sagen wir jedenfalls, maßgeblich ausgeglichen würden.
1: Prien, okul öncesi dönemde zorunlu dil testleri ve erken dil desteği uygulamasını hayata geçirmek istediklerini de vurguladı.
2: Besonderer Schwerpunkt muss dabei auf dem letzten Kita-Jahr liegen. Wir brauchen hier eine bessere Kooperation zwischen Kita und Grundschule. Wir brauchen übrigens auch beim Datenschutz die Möglichkeit, die Daten aus der Kita auch ohne Zustimmung der Eltern in den nächsten Bildungsabschnitt zu übertragen. Auch das ist eine Aufgabe des Kita-Qualitätsentwicklungsgesetzes und eine entsprechende Änderung der Schulgesetze.
1: Ulusal Eğitim Raporu, Almanya'da eğitim başarısının hala büyük ölçüde sosyal kökene bağlı olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için özellikle erken çocukluk eğitimine yönelik yatırımların artırılması gerektiğini belirtiyor. Federal Eğitim Bakanı Prien de, dil gelişiminin erken yaşlarda desteklenmesi gerektiğini vurguluyor. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Günaydın, mutlu sabahlar. Metropol FM'desiniz. Keyifli, güzel bir gün diliyoruz. Günlerden çarşamba, 17 Haziran tarihini yazmaktayız. Güzel bir hava var bugün yayın bölgelerimizde. Yer yer sıcaklık 30 dereceye kadar yükselecek. Yaz adeta geri geldi ve ay sonuna kadar da en az böyle bir iki hafta hava böyle devam edecek. Onu müjdeleyelim, söyleyelim. Yaz gibi yaz havası olacak. Yayın bölgelerimizde, özellikle batıda, güneybatıda bunu söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Şu an nerelerdesiniz? Belki iş yerlerindesiniz, belki gece vardiyasında çalışıyorsunuz, belki saat 6'da işi bırakacaksınız. Sizlere kolaylıklar diliyoruz, sabırlar. İşe hazırlık yapanlar, sizlere de hayırlı işler şimdiden. Yollarda olanlara da tabii ki iyi yolculuklar diyelim. Bize ulaşabilirsiniz 030 217 970 71 bizim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. Günaydın.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya-Fil Dişi Sahili maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Radyolarına yeni ses verenlere de merhabalar diyelim bir kez daha. Günaydın efendim. Avrupa Birliği uçak yolcularının haklarını güçlendirdi. Buna göre mesela aileler yan yana oturabilecek. Bunun için de koltuk rezervasyonunda para ödemek zorunda değiller. Alınan bu kararla birlikte ailelere bu öncelik tanınacak. Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konsey daha bu kararı onaylaması gerekiyor. Bunun dışında Avrupa'da birçok ülke işte bu uçakların gecikmesindeki tazminatın 3 saatten itibaren değil 4 saatten itibaren ödenmesini talep ediyordu. Avrupa Birliği hayır dedi. 3 saatten itibaren doğrudur, yerindedir diye bunu korudu. Kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Aynı zamanda bilet fiyatlarının da yine nasıl şekillendiği çok şeffaf bir şekilde de müşterilere ortaya konulması gerekecek. Bu yeni uygulamalarla birlikte parlamento ve konsey onay verirse hemen hayata geçirilecek. Hayırlı uğurlu olsun. Günaydın.

Tüm dinleyenlerimize mutlu güzel sabahlar diliyoruz. Metropol FM burası. Ben Serdar. Ve İran-Amerika savaşı son buluyor mu gerçekten de denildiği gibi. İsviçre'de yarından sonra Cuma günü bu ateşkes anlaşması, barış anlaşması imzalanacak. Ve Hürmüz Boğazı da trafiğe açılacak. Açılacak ama deniz mayını var. Bu mayınların da temizlenmesi için özellikle G7 zirvesinde de bir araya gelen İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya liderleri yardımcı olabiliriz bu deniz mayınlarının temizlenmesinde demişti. G7 zirvesi Fransa'da düzenleniyor ve Amerika Devlet Başkanı Donald Trump da dün bu zirvede yer aldı ve konuştu. Ve barışın sağlandığını, sağlanacağını tekrar altını çizerek söyledi kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Gündemde başka neler var? Onlara bakmaya devam edeceğiz. Radyolarınız açık olsun. Günaydın.

Musmutlu güzel sabahlar diliyoruz tüm dinleyenlerimize. Metropol FM burası. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Havalar sıcak, ısınıyor, sıcak olacak ve bu sıcak havalarda özellikle bol bol su tüketimi önemli. Uzmanlar günde 2 litreyi öneriyor. Tam 2 litre su içmek zorunda değilsiniz ama 2 litre sağlıklı sıvı almanız gerekiyor. İşte bu çorbadır, çaydır veya işte dediğimiz gibi sudur ama şekerli içeceklerden uzak durmanız gerekiyor bunlar. Daha çok susuzluğunuzu arttırabiliyor. Bir de boş yere kalori alımı anlamına geliyor. Bu da özellikle iç organları yorabiliyor. Bunu yine yeri gelmişken söyleyelim. Mesela şunu yapabilirsiniz. Gece yatmadan önce 2 bardak su vücuda iyi geliyor. Sabah uyanır uyanmaz da yine 2 bardak su iyi gelir. Şöyle bir bardak neredeyse 250 mililitre dediğimiz zaman bu 4 bardakla zaten 1 litrelik su alımınızı karşılamış oluyorsunuz. Gün ortasında da yine farklı farklı saatlerde içeceğiniz 3-4 bardak suyla bu sağlıklı su ihtiyacınızı, sıvı ihtiyacınızı karşılamış olursunuz. Onu da yine belirtmiş, altını çizmiş olalım efendim. Sağlıklı günler diliyoruz. Ben Serdar, Metropol FM'desiniz.

0: Bremer Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'na 4 mücadeleyle devam ediyoruz. K grubunda Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Maç 19'da yayıncı TDF. 17 Haziran Çarşamba akşamı L grubunda İngiltere-Hırvatistan mücadelesi var. Maç saat 22'de yayıncı TDF. 18 Haziran Perşembe günü L grubu mücadelesiyle devam edecek. Gana-Panama karşılaşıyor. Maç saat 01'de yayıncı Magenta. 18 Haziran Perşembe K grubunda Özbekistan-Kolombiya ile mücadeleye çıkacak. Maç saat 04'te yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH, Türk ve Alman milli takımlarına başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industriestrasse 17, Bremen.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Derbeder.
1: Derbeder. Emrah Metropol FM'de. Günaydın efendim, merhabalar. Güzel sabahlar, güzel bir gün diliyoruz günlerden. Çarşamba 17 Haziran 2026 tarihini yazmaktayız. Dünya Futbol Şampiyonası'na bakıyoruz tabii ki. Dün akşam Fransa Senegal'i 3-1 yendi. Senegal güzel top oynadı. Birkaç önemli pozisyona da girdi, değerlendiremedi. İlk golü Senegal atsaydı bu durum, bu maçın skoru biraz daha farklı olabilirdi diye düşünüyorum. Mbappe 2 tane attı, bir tane de oyuna girer girmez Barcola'dan bir gol geldi. 3-1 kazandı Fransa. Gece oynanan maçlarda hemen bakalım. Norveç Irak'ı 4-1 mağlup etti. Farklı kazandı Norveç. Haaland'dan 2 gol geldi. Arjantin son dünya şampiyonu Cezayir ile karşılaştı. Ve bu maçı şu şekilde özetleyebiliriz. Messi, Messi, Messi. Messi 3 gol attı, Arjantin 3-0 kazandı kıymetli dinleyenler. Ve bu dakikalarda Avusturya ile Ürdün karşı karşıya geliyor. Saat 6'da başladı Almanya saatiyle bu müsabaka ve golsüz eşitlik şu an devam ediyor. Güzel bir sabah diliyoruz. Merhabalar. Guten Morgen. Bütün dinleyenlerimize keyifli sabahlar.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Havalar ısınıyor. Değerli dinleyenler, bugün itibariyle birçok bölgede, güneyde ve güneybatıda ve batıda bugünden itibaren termometreler yükselişte. Kuzeyde ve doğuda yarın itibariyle diyelim. Tabii havaların böyle ısınmasıyla kendimizi dışarı atıyoruz. Biraz daha dışarılarda, parklarda, yani evden uzakta, evde olmuyoruz genelde ve bunu da hırsızlar biliyor. Özellikle böyle pencereleri falan açık bırakmak ya da işte hafif aralıklı bırakmak, bunlar hırsızlara davetiye çıkarıyor. Son yıllarda evlere hırsızlık olaylarında çok ciddi bir artış yaşanmış. 2024-2025'e baktığımızda 2025'te bir önceki yıla göre 5000 daha fazla evlere hırsızlık yapılmış ve bu hırsızlık olaylarının sadece %14'ünde hırsızlar yakalanabiliyormuş. Onu yine belirtmiş olalım. Dolayısıyla bu hususa dikkat etmekte fayda var. Pencereleri kapalı tutunuz. İşte alarm taktırabilirsiniz. Harekete duyarlı şeyler var, kameralar var. Bunları kullanabilirsiniz. Hırsızlık vakaları Almanya'da son yıllarda artmış ona göre. Berkay, yeni şarkısı Aslanlar Doğuyor şimdi burada sizinle olsun. Günaydın, herkese merhabalar. Ben Serdar.

0: Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.
1: Metropol FM'den günaydın. Merhabalar. Sabah radyoya gelirken hep önünden geçtiğim bir benzin istasyonu var. Her sabah oradan geçerken benzin fiyatlarına bakarım ve bugün dikkatimi çekti. Fiyatlar önceki haftalara göre bayağı düşük. Hani bugüne kadar bu savaş çıktıktan sonra gördüğüm en düşük seviyede. E10 benzin 1.76, dizelde 1.77 idi. Düşmeye de devam edecek inşallah. Çünkü bu savaşla ilgili bir anlaşma sağlandı ve cuma günü imzalar bu anlaşmaya İsviçre'de atılacak bu anlaşma imzalar. Petrolün varil fiyatı da uluslararası piyasalarda bayağı düştü. Sizin bulunduğunuz bölgelerde şu an son durum ne? Benzin fiyatında onu da merak ediyorum. Dediğim gibi 1.76 idi. E10 dizelde de 1.77 idi. Sizin bulunduğunuz bölgelerdeki önünden geçtiğiniz benzin istasyonlarının durumu nedir? Onu da aktarın, gönderin. Abi 3 eurolara kadar, 2.70-2.80'lere kadar yükselmişti dizel ya. Vay be. Bu benzindeki indirim de, akaryakıt vergisindeki indirim de bu ay son. Şu an indirimde alıyoruz Almanya'da benzini. Onu da yine hatırlatalım. Bu ay son o. Ondan sonra yine hadi bakalım. Pamuk eller cebe.

Gamze Fanatik, günaydın bütün dinleyenlerimize. Merhabalar. 0-32-117-970-71 numarasına gelen mesajlarınız. Mithat Bey diyor ki, cuma gününden bu yana benim evin oradaki benzin istasyonunda dizel 1.75 stabil duruyor diyor. Arada kısa süreliğine 1-2 sent yükseliyor fiyat ama genelde 1.75'e iniyor demiş. Kenan Kaptan Mannheim'dan, dün Ludwigshafen'de 1.67'ye gördüm diyor. 1.67 çok iyi ya. Taksici bir dinleyicimiz Kalmarkstrasse'de E10 1.76 dizel 1.71 demiş. Zeki bildiriyor, E10 1.76 öğleden sonra 1.97 oldu diyor. Öğle saat 12'de zamlanıyor fiyatlar. Önceden sabahları kimse benzin atmazdı işe giderken. Sabahları çok pahalı oluyordu. Artık sabah daha ucuz oluyor diye benzin alımını sabaha bırakıyoruz. İşe giderken alırız. En ucuz o saatlerde oluyor sanki. Sabahın ilk saatlerinde ucuz oluyor bayağı. Evet. Diğer bir dinleyicimiz Türkiye'ye arabayla giriş çıkış yapacaklara yönelik bir mesaj göndermiş. Bunu ben ilk defa duydum. Bilmiyorum siz böyle bir şeye şahit oldunuz mu? Nedir? Dinleyicimiz diyor ki, geçenlerde arabayla Türkiye'ye gittik. Girişte bir sıkıntı yaşamadık. Pasaportu, kimliğinizi oradaki gümrük memuruna giriş yaparken verdiğinizde onlar bilgisayara isimlerinizi işliyorlar ya. O isimi yanlış girmişler. Bir harf yanlışı yapmışlar orada. Çıkışta isim farklı yazıldığı için bir sorun yaşadık diyor. Ben ilk defa duyuyorum böyle bir şey. Bir de dinleyicimiz, sen kendin mi yaşadın, arkadaşın mı yaşadı, onu tam anlayamadım mesajında. Başka bir dinleyicimiz böyle bir şey yaşadı mı? Hani Türkiye girişte pasaportunuzu arabayla gidenler, Türkiye'de gümrük görevlisi isminizi mesela Serdar diye yazmıyor, Serdal diye yazıyor mesela. Ya da başka bir harf yanlışı yapıyor. Çıkışta da pasaportunuzdaki isim kayıtlı olmadığı için orada 4-5 saat bekledik diyor bu dinleyicimiz. Yaşadınız mı? Siz de böyle bir şey denk geldiniz mi? Ben ilk defa duyuyorum. Bununla ilgili yorum da atabilirsiniz bana. 0-32-117-970-71. Tabii tatil sezonu yaklaşıyor. Arabalı.

uçaklara binip Türkiye'nin yolunu tutacak olan dinleyenlerimize önemli bir bilgi olur bu kıymetli dinleyenler. Devam edelim. Şimdi radyolarımızda uzun zamandır dinlemediğimiz Altın Gün'den süpürgesi Yonca'dan 6.40 yapalım saatlerimizi.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Değerli dinleyenler, Hırvatistan denildiğinde son yılların en büyük futbol hikayesinin adı Luka Modrić'tir. Küçük bedenli ama dev karakterli, zarif, zeki, sakin ve oyunun temposunu tek pasla değiştirebilen bir futbol ustası. 9 Eylül 1985'te Hırvatistan'ın Zadar kentinde doğan Modrić bugün 40 yaşında. Dinamo Zagreb'den Tottenham'a, oradan Real Madrid'e uzanan kariyerinde Şampiyonlar Ligi zaferleri, lig şampiyonlukları ve 2018'de Ballon d'Or ödülüyle futbol tarihine geçti. Milli takımda 180'in üzerinde maça çıkan Modrić, Hırvatistan tarihinin en çok forma giyen oyuncusu. 2018 Dünya Kupası'nda ülkesini finale taşıdı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. 2022'de ise Hırvatistan'la üçüncülük yaşadı. Şimdi 2026'da belki de son büyük Dünya Kupası sahnesine çıkıyor. 2025-2026 sezonunda kariyerinin son döneminde daha sınırlı ama hala çok değerli bir rol üstlendi. Artık enerjisini daha ekonomik kullanıyor ama oyun aklı, pas kalitesi ve baskı altında sakinliği hala elit seviyede. Hırvatistan için Modrić'in katkısı sadece saha içi değil, o takımın hafızası, genç oyunculara yol gösteriyor, zor anlarda tempoyu düşürüyor, doğru pasla oyunu açıyor. Luka Modrić sahadaysa Hırvatistan'ın oyununda her zaman bir düzen, bir zerafet ve bir inanç var. Modrić'in Dünya Kupası'na bıraktığı izin büyük olduğu ise kesin.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: yangın yeri.
1: Elif Buse Doğan Yangın Yeri, çok seviyorum bu şarkıyı, hep beraber dinleyelim dedik. Sibel yazmış. Buna benzer bir olay yaşadım diyor. Hangi olayı? Radyoların yeni ses verenler. Bir dinleyicimiz arabasıyla Türkiye'ye gidiyor zamanında ve oradaki gümrük memuru girişte bu arkadaşımızın ismini yanlış yazıyor. Çıkışta da sen ülkeye giriş yapmamış görünüyorsun, kaçak girmiş gibi görünüyorsun diye çıkışta bir sorun yaşıyor ve 4-5 saat bekledik abi orada diyor. Girişte gümrük memuru orada ismi yanlış kaydetmiş sisteme. Buna benzer bir olay yaşadım diyor Sibel Hanım. Yıllar önce Türkiye uçarken uçuştan kısa bir süre önce telefonuma uçuşun 5 dakika gecikeceğine dair bir mesaj geldi. Dönüş yolunda ise sistemde ülkeye giriş kaydım görünmüyordu. Bana arabayla gelip gelmediğimi sordular. Giriş kaydımı bulamadıkları için check-in yapamadım ve yeni bir bilet almak zorunda kaldım. Ödediğim parayı ise hala geri alamadım diyor Sibel Hanım'dan böyle bir mesaj geldi. Fetih Bey ulaştı. Buna benzer bir olay da o yaşamış. Arabayla gidiyorlar ve onun da giriş damgasını vurmamış oradaki gümrük görevlisi. Giriş işlemlerini yapmamış, pardon, ismini hiç girmemiş. Giriş damgası var ama isim kayıtlı değil. Çıkışta da siz arabayla mı geldiniz, nasıl geldiniz diye bir sürü soru soruluyor Fetih Bey'e. O da bakın diyor, pasaportumda diyor Kapıkule giriş damgası var diyor. Evet, damga var ama ismin yok. Türkiye'ye girdiğine dair bir kayıt yok burada diye. O da orada bayağı bir zaman kaybetmiş. Uçak da geri dönüşte bayağı bir zaman kaybetmiş. Uçağa bereket kaçırmamış. Fetih Bey'in de böyle bir şey başına gelmiş. Diğer bir dinleyicimiz yazmış. Onur. Aynı durum bizde de oldu. Türkiye'ye giriş yaptık ve otoyoldan normal dönüş tren üzeri yapmıştık. Ve trende arabanın çıkışının da çıkış damgasını vurmamışlar diyor. Ve bir dahaki sene biz başka bir arabayla gittik. Ve orada sorun yaşadık diyor. Dolayısıyla giriş çıkış işlemlerinde bütün bilgilerin girilmiş, pasaporta işlenmiş, doğru işlenmiş olması çok ama çok önemli. Bunu anlıyoruz. Onur Öndemir yazmış. Hem isminizin doğru yazılması gerekiyor sisteme. Bir de böyle birazcık karışık bir isminiz varsa ona, gümrük görevlisine tekrardan bir ikazda bulunmak, bir uyarıda bulunmak önemli. İsmimi doğru yazdınız mı, bir sıkıntı yaşamayalım diye. O anlamda bir yardımcı olmada fayda var. Sonra siz sorun yaşarsınız. Onu söyleyelim. Mesela benim bir arkadaşım vardı. İsmi Ümüt'tü. Ümüt. Yani Ümit değil, Ümüt'tü adamın ismi. Ve mesela böyle biraz daha farklı yazılışta olan isimleriniz varsa, bilhassa bu konularda dikkat etmenize fayda var bence. Bu konudan bahsederiz yine önümüzdeki saatlerde. Saatlerimizi 6.55 yaptık. Şimdi radyolarımızda Ajda Pekkan. Olur ya, olur ya. Bende de bir keresinde gümrük memuru Serdar Semizoğlu yerine Kenan İmirzalıoğlu yazmıştı. Oluyor bazen.

0: Bremer Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'na 4 mücadeleyle devam ediyoruz. K grubunda Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Maç 19'da yayıncı TDF. 17 Haziran çarşamba akşamı L grubunda İngiltere-Hırvatistan mücadelesi var. Maç saat 22'de yayıncı TDF. 18 Haziran perşembe günü L grubu mücadelesiyle devam edecek. Gana-Panama karşılaşıyor. Maç saat 01'de yayıncı Magenta. 18 Haziran perşembe K grubunda Özbekistan-Kolombiya ile mücadeleye çıkacak. Maç saat 04'te yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH, Türk ve Alman milli takımlarına başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industriestrasse 17, Bremen.

0: Rastgele, nasıl ama?
1: İyi, iyi.
0: Aynen bu tatta, bu renkte Metropol FM'de saat 10'a kadar...
2: Söz mü?
0: Söz. Söz tabii ki söz, ne diyorsak o.
3: Biz tükürdüğümüzü yalamayız lan.
0: Ne yapıyorsak siz kıymetli dinleyenlerimiz, güne güzel başlayın diye kendimiz için bir şey yapıyorsak namerdiz.
4: Helal olsun sana be, öpün ulan.
0: Günlerden çarşamba 17 Haziran saat 10'a kadar Metropol FM'de Çay Şekeri programında birlikteyiz. İşte ikinci saatimizi başlattık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir sabah diliyoruz. Şu an Dünya Futbol Şampiyonası'nda Avusturya ile Ürdün'le karşı karşıya geliyor. İlk yarı bitti, ikinci yarı başladı. 1-0 üstünlüğü var Avusturya'nın ama Ürdün'de güzel gol girişimlerinde bulunuyor. Güzel, keyifli bir maç oluyor, onu söyleyelim. Diğer oynanan maçlara bakacağız. Önümüzdeki dakikalarda enteresan gündem konuları var. Hava yine güzel. Bugünden itibaren özellikle güneyde, batı eyaletlerinde, yarın itibariyle diğer bölgelerde de artık yaz gitmedim, buradayım diyor. Ve iki hafta boyunca, en az iki hafta boyunca güzel bir yaz havası olacak yayın bölgelerimizde. Onu söyleyelim efendim. Tabii havalar ısınınca dikkat etmemiz gereken birçok önemli husus, önemli konu var. Onlara da yer vereceğiz. Onlara da bakacağız. Ve yanında tabii ki güzel, birbirinden keyifli şarkılar. Metropol FM burası. Ben Serdar. Önerim.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
2: Alleano Nachhilfe. Das war der Pfiff zum Zwischenzeugnis. Die Schüler lassen die Köpfe hängen. Doch, was sehen wir da? Alerno kommt ins Spiel. Das Blatt wendet sich. Schuss und Tor! Alerno, die Profi-Nachhilfe. 15 Mal in Bremen und Delmenhorst. Kostenlos mit Bremen-Pass. Alerno Nachhilfe. Mit uns kommst du zum Erfolg.
3: Yol güvenliği siz ve sevdikleriniz için önemli. İşte biz bu nedenle varız, bu nedenle ikinci şubemizi açtık. KFZ İnjinyör Büro Akbal. 20 yıldır gidilen her yere mutluluk taşınsın, her koşulda yola güvenli şekilde devam edilsin diye kusura bakıyoruz. KFZ İnjinyör Büro Akbal iki yerde, Van ve Hastedt.
4: Almanya, hazır mısın? Bu senenin en çılgın festivali Ege Türk sunar. Halikarnas Multi Summer Festival. Sefo.
5: Toral Ragat Ragat.
4: Demet Akalın.
6: Yerinde dur.
4: Label C5.
7: Ah sarılar, vah sarışın.
4: Dörda.
8: Şariler fıstık.
4: Semi Cenk.
9: Çıkmaz bir sokak.
4: Duman.
10: Kimse görmedim ben.
4: Halikarnas Multi Summer Festival. 20 Haziran Cumartesi Oberhausen Freigelände Rudolf Weber Arena. Biletler harikarnas.de. Powered by Ege Türk.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Devam ediyoruz. Günaydın. Avusturya-Ürdün maçında Ürdün eşitliği sağladı. Durum 1-1. Avusturyalı futbolcular şaşkın ama Ürdün de gerçekten iyi oynuyor. Ve stat'taki Ürdünlü taraftarların desteğini tamamen sırtına almış gibi görünüyor. Güzel bir maç oluyor bu dakikalarda. Biz de gol olunca, herhangi bir gelişme olunca size aktaracağız. Efendim, Metropol FM ve Meray Kuruyemiş skor kralını arıyor. Almanya ve Türkiye maçları skorlarını doğru bil ve iPhone 17 kazan. iPhone 17. Instagram sayfamızda yapmış olduğumuz Türkiye-Paraguay maçı skor kralı paylaşımının altına Türkiye-Paraguay maçı kaç kaç biter? Skor tahmininizi gönderin. En çok gelen tahminlere bakıyorum. 2-1 Türkiye kazanır diye yazmış dinleyenlerimiz genelde. Ya 2-1 ya 2-0. Acaba senin tahminin ne? Onu sen de Instagram'a gir ve skor tahmininde bulun. Sadece bir tahmininiz değerlendirmeye alınıyor. Şimdi 5-6 tahminde bulunanlar var. İlk tahmininiz geçerli sayılıyor. Ve doğru tahminler arasında bir çekiliş yapıyoruz. O çekilişten çıkan şanslı dinleyicimiz Meray Kuruyemiş'ten en sevdiğiniz Meray Kuruyemişleriyle dolu bir hediye paketi kazanıyor. 100 euro değerinde, yanında isteyene Almanya milli takımının dünya futbol şampiyonası forması ya da Türkiye milli futbol takımının dünya futbol şampiyonası formasını kazanıyorsunuz. Bir adet de Diaby Radyo kazanıyorsunuz. Hem Türkiye maçının skorunu o açtığımız başlığın altına gönderiyorsunuz. Almanya'da fil dişi sahiliyle karşı karşıya gelecek cumartesi akşamı. O maçın skor tahmini de bize gönderiyorsunuz ve yarışmamıza katılıyorsunuz. Bütün yarışmamız boyunca gelen tahminler arasında, dünya şampiyonasının sonuna kadar gelen bütün doğru tahminler arasında bir final çekilişi yapıyoruz. O çekilişten çıkan dinleyicimiz de bir adet iPhone 17 kazanıyor. Almanya fil dişi sahili maçının skor tahminlerine baktığımızda da dinleyenlerimiz genelde Almanya 4-1, 3-0, 5-1 gibi skorlarla kazanacak diye yazmış. Sence Almanya nasıl oynayacak fil dişine karşı? Onu da yine bize tahminini gönder, Instagram'dan yarışmamıza katıl. Bol şanslar diliyoruz. Skor kralı sen ol.

0: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10.000 euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10.000 euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de.
1: Günaydın. Devam ediyor Metropol FM'de Çay Şekeri programı. Güzel bir sabah diliyoruz herkese. Guten Morgen. Günaydın, günaydın.
2: Alta. Messi dün ne yaptı ya?
1: Arjantin, daha doğrusu bu sabah Arjantin Cezayir'le karşı karşıya geldi. 3-0 kazandı. Maçı şu şekilde özetleyebiliriz. Messi, Messi, Messi. 3 golü de Messi attı be. Adama bak.
3: Messi, Messi, Messi bu adam neyin nesi?
1: Cezayirli futbolcular harbiden onu demiştir. Bu adam neyin nesi? Ve Miroslav Klose'nin dünya futbol tarihinde en çok dünya şampiyonalarında gol atan futbolcu unvanını da yakalamış oldu Messi. Klose'nin 16 golü vardı 4 şampiyonada. Messi de 16 gole ulaştı ama 6 şampiyonada ulaştı. Ve daha şampiyona Messi için yeni başlıyor. Messi'de durum öyleyken bizde de şey var, Kenan var biliyorsunuz.
4: Kenan süratli. Kenan kurtardı topu. Kenan gitti. Kenan gitti. Kenan gitti. Kenan gitti. Kenan rüzgar, zemin ve Kenan gidemedi.
1: Uğurcan Çakır'la milli takımda Samet Akaydın basın açıklaması yaptılar ve maçı kaybettiğimiz gün çok üzüldük, uyuyamadık falan dediler. Hayret biz de. Konuşulanlar bizi çok üzdü diyor. Evet biz de üzüldük ama hani eleştiriye de açık olman lazım güzel kardeşim. O formayı giymek öyle kolay değil tabii ki. Hani dünyanın parasını kazanıyorsun. Tabii her şeyin bir bedeli var, yapacak bir şey yok. Bize de eleştiri geliyor mesela. Ben de geceleri uyuyamıyorum.

Ta ki seni görene kadar Ankara Ekos beni al. Günaydın. Önder yazmış abi diyor. Kap Verde'nin kalecisini gördün müydü? Takipçi sayısı ne olmuş diyor. Ne olmuş? Alta falta. İspanya maçına girerken başlarken 50 bin olan takipçi sayısı önce 2 milyona yükseldi. Maç sonrasında röportaj yapıyorlar. Yeşilburun Adaları'nın kalecisi Vozinha'yla. Ve röportajı yapan muhabir cep telefonundan kaleciye diyor ki takipçi sayını gördün mü diyor. O da görünce şok oluyor. 50 binden 2 milyona yükselmiş. Ondan sonra yükselmeye devam ediyor. Dün bizim

bizim yayın saatlerimizde 5 milyona ulaşmıştı. En son durum ne biliyor musunuz kıymetli dinleyenler? 11,5 milyon neredeyse. Vay anasını be. Vay anasını be. 50 binden 11 milyona. Helal olsun. Helal olsun. Böyleleri var. Bir de şöyleleri var. Mesela Kerem'de maç öncesinde 5 milyon, maçtan sonra 50 bin. Başarılar diliyoruz millilerimize. Paraguay maçında mutlaka bir galibiyet bekliyoruz artık, yeter.

0: Işın Karaca, hor görme garibi. Şu an Avusturya-Ürdün maçı oynanıyor. Avusturya durumu 2-1'e getirdi. 2-1 önde ve maçın son 12-13 dakikası. Onu da yine söyleyelim. Küçük bir ara sonra. Yine buradayız. Günaydın.
1: Futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya-Fil Dişi Sahili maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
0: Skor kralı yarışmamıza siz de katılın ve iPhone 17'yi siz kazanın. Türkiye-Paraguay maçı kaç kaç biter? Skor tahmininizi gönderin. Almanya-Fil Dişi Sahili kaç kaç biter? Skor tahmininizi gönderin ve gelen doğru tahminler arasında yapacağımız çekilişten 100 euro değerinde içi en sevdiğiniz Meray Kuruyemişleriyle dolu bir paket kazanın. Aynı zamanda isteyene Almanya milli takım forması veya Türkiye milli futbol takımı forması ve aynı zamanda bir adet de DAB radyo kazanabiliyorsunuz. Gelen bütün doğru tahminler arasında yarışmamız boyunca yapacağımız final çekilişimizde iPhone 17 kazanabilecek bir şanslı dinleyenimiz doğru tahminlerde bulunduysa. 7.47 oldu saatlerimiz. Mesajlar var, onlara bakalım kim ne göndermiş. İsimlerinizi yazınız. İsmail Akkuş Stuttgart'tan diyor ki, Serdar diyor, vallahi diyor iki gündür şu kaleciyi öyle bir reklam yaptın ki diyor, benim diyor sanal alemde sayfam yok, onun için ekstradan bir sayfa açıp adamı takip edesim geldi diyor. Evet, ben anlattım, 11 milyonu ben topladım bir araya. Kendi sayfama bir 10 bini toplayamadım ama. Biz de mi kaleci olsak, ne yapsak Allah Allah. 11 milyon adam maça başlarken İspanya karşısında maç öncesi 50 bin takipçisi var. Maçtan sonra 2 milyon oluyor ve 2 milyondan sonra 3-4-5 11 milyon 200 bine ulaşmış. Vay be. Ve yorumlara bakıyorum. Yorumların altında bir dinleyicimizin, bir insanımızın, vatandaşımızın paylaşımı dikkatimi çekti. Come to Fenerbahçe yazmış birisi. Lan o 40 yaşında be. Ama Vozinha, kalecinin ismi Vozinha. Bravo. Abi TRT spikerine ne oldu öyle ya? Ona da bakalım birazdan. İnanılır gibi değil.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güvenşipil.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
3: Halo'dan merhabaya, şattan canıma, Hektik'ten huzura. Bağlantını kaybetme, Türkiye'de bağlantın hep yanında. Türkiye'de Ay Yıldızı ile 90 GB'a varan paketlerinden birini tarifine ekle ve internetin keyfini çıkar. İnternet paketleri Avrupa Birliği ülkeleri, Sırbistan ve Kuzey Makedonya içinde geçerlidir. Ayrıca Türkiye'deyken gelen aramalar 31 ekime kadar ücretsiz. Ay Yıldız, sen de bizdensin.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Devam edelim. Abi TRT spikeri ne yaptı öyle ya, onu gördünüz mü? İran-Yeni Zelanda maçı vardı. Dün sabah saat 3'te Almanya saatiyle başladı. Ve TRT maçı canlı gösterdi. Ve Murat Ekrem Çimen diye bir spiker maçı anlattı.
4: Rezayan.
3: Ama maçta şöyle bir yanlış yaptı. Beyaz takım İran, siyah takım Yeni Zelanda. Beyaz takım yani İran ataktayken futbolcular Yeni Zelandalı futbolcularmış gibi anons etti. Siyahlı futbolcular Yeni Zelandalı futbolcular iken top siyah futbolcular siyahlı futbolculardayken İranlı futbolcuların isimlerini söyledi. Şimdi İranlı futbolcular biraz daha esmer. Yeni Zelandalı futbolcular biraz daha az esmer, biraz daha sarışın. Hani bayraktan falan da mı anlayamadın ya? Bak.
4: Michael Boyle. Göğsüyle top indirmek istedi. Ali Zadema. Bir top kaybı. Sol kanat etkili geliyor yine. Yeni Zelanda. Kontrol güzel.
3: İranlı Ali'yi McAllister yapıyor.
4: Kafayla karşılıyor Ali Zadema.
3: Oradan acaba şöyle bir uyarı geldi mi? Abi yanlış anlatıyorsun. Karıştırdın. O da ya boş ver bu saatte kim izler ya? Top Serdar'da. Semizoğlu'na gönderdi. Şimdi Osimhen. Beckenbauer. Pele. Abi o öldü boş ver.
5: Delice.
3: Görevine son verildi. Oh!

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Metropol FM. Almanya ve dünya haberleri.
2: Ich bin Uli Reitinger. Die sieben großen Industrienationen haben bei ihrem Gipfel im französischen Evian eine härtere Gangart gegen Russland beschlossen. Die Sanktionen gegen Moskau sollen verschärft werden, auch im Öl- und Gassektor. Außerdem soll die Ukraine mehr weitreichende Waffen und Luftverteidigungssysteme bekommen. So hofft Bundeskanzler Merz, dem Ende des Krieges einen Schritt näher zu kommen.
3: Es gibt mir einen gewissen Grad des Optimismus, dass wir hier als Europäer und als Amerikaner zusammen jetzt alles unternehmen, gemeinsam, um den Krieg zu beenden. Aber er ist noch nicht zu Ende und bevor er nicht zu Ende ist, gibt es keinen Grund, zufrieden zu sein.
2: Heute geht der G7-Gipfel mit Beratungen über mögliche Wege zu einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum zu Ende. In Hamburg beginnt am Abend die Frühjahrskonferenz der Innenminister von Bund und Ländern. Thema ist unter anderem die Migrationspolitik. Der Vorsitzende der Konferenz, Hamburgs Innensenator Andi Grote, fordert im Redaktionsnetzwerk Deutschland, straffällige Flüchtlinge künftig leichter abschieben zu können.
4: Menschen, die aus ihrem Heimatland vor Verfolgung, Krieg oder schweren Menschenrechtsverletzungen geflohen sind, haben in Deutschland einen Schutzstatus. Auch bei straffällig gewordenen Flüchtlingen sind Abschiebungen in diesen Fällen mit hohen rechtlichen Hürden verbunden. Laut Hamburgs Innensenator Grote müssten für eine Ausweisung derzeit zwingende Gründe der nationalen Sicherheit vorliegen. Diese Schwelle müsse gesenkt werden. Der Bevölkerung sei es nicht zu vermitteln, dass Menschen, die hier zum Teil wiederholt schwere Straftaten begehen, trotzdem bleiben können, so der SPD-Politiker. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
2: Die 40 größten Brauereien der Welt haben 2025 rund 5 Milliarden Liter Bier weniger produziert als im Vorjahr. Der Bierausstoß sank laut des Hopfenhändlers Barth Haas um gut 3%. Weltgrößter Brauereikonzern ist AB InBev aus Belgien, gefolgt von Heineken aus den Niederlanden. Als größte deutsche Gruppe liegt Radeberger auf Rang 25, vier Plätze vor Paulaner und der TCB-Beteiligungsgesellschaft, zu der unter anderem Feldschlösschen und die Gilde Brauerei gehören. Zum Fußball. Titelverteidiger Argentinien ist mit einem klaren 3:0-Sieg gegen Algerien in die WM gestartet. Lionel Messi schoss alle drei Tore und zog mit WM-Rekordtorschütze Miro Klose gleich. Beim 4:1 der Norweger gegen den Irak traf Erling Haaland zweimal und ebenfalls zwei Tore erzielte Kylian Mbappé beim 3:1 der Franzosen gegen den Senegal.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için bu sefer İzmir'e bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
6: Merhaba Taner.
5: Güçlü, CHP'de bugün kritik gelişmeler bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yürütme Kurulu toplaması planlanıyor. Senden önemli gelişmeleri alalım.
6: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yürütme Kurulu'nu toplayacak ve bugün belki de yine bazı görevden almalar olabilir. Hatta CHP içerisinde yeni atamalar da olabilir. Tabii bununla beraber Özgür Özel kanadından da bir hamle olacak. Olağanüstü kurultay talebiyle 900'e yakın delege imzası toplanmıştı. Onun bugün CHP Genel Merkezi'ne teslim edilmesi bekleniyor.
5: Türkiye'de belediyelere yönelik operasyonla ilgili bazı gelişmeler var. Bu operasyonlar üzerine bilgileri alalım.
6: Evet, İmamoğlu İnşaat'a dair bilirkişi raporu yayımlandı. Bu rapor içerisinde usulsüz iskan soruşturması ve bununla beraber teras büyütülmüş ifadesi, oda genişletilmiş, balkon uzatılmış gibi ifadeler yer aldı ve bir yandan da bir başka operasyonda gözaltına alıp tutuklanan CHP'li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunda kendisiyle ilgili değerlendirmelere tepki gösterdi. Neler söyledi Bakan Gürlek?
6: Aslında Avrupa Parlamentosu'nun raporuna baktığımızda birçok konuda Türkiye'ye uyarı vardı. Özellikle hizmet pasaportlarının kolayca verilmesi noktasında vizeyle ilgili bir uyarı varken yine Türkiye'deki laiklik endişesi gündeme getirildi. Mutlak butlan kararı eleştirildi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek de bu arada eleştirilerin hedefindeydi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama geldi. Biz görevimizi yaptık dedi. Aynı zamanda Avrupa Parlamentosu raportörü ile ilgili o şahsın ideolojik yaklaşımı farklı marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor dedi.
5: Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılıyor güçlü. Neler var kura çekimi ile ilgili?
6: Evet, senin de ifade ettiğin gibi bugün gerçekleşecek kura çekimi Avrupa kupalarında. Dolayısıyla kura çekiminde bugün Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli olacak.
5: Avustralya maçını kaybeden Türk milli takıma eleştiriler gelmişti. Milli takımda Paraguay maçı öncesi destek çağrısı geldi. Senden gelişmeleri alalım şimdi.
6: Evet, aslında bu noktada destek çağrıları artıyor sürekli. Dün de Tarkan'dan bir destek çağrısı gelmişti. Milli takıma bu kadar yüklenilmesine üzüldüm demişti. Ve çünkü ihtiyaç duydukları şey yargı değil dayanışma diyordu. Amili futbol takımı Paraguay maçının hazırlıklarını bir yandan sürdürmeye devam ediyor.
5: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini bu sefer İzmir'den Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Hava Durumu.
7: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 14 derece ve sisli. Sıcaklık gün boyunca 9 ile 22 derece arasında değişecek. Ilıman ve sisli bir gün hafif bir mont iyi gelir. Sis sebebiyle dikkatli olmanızda fayda var. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Garland Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Garland Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
2: Kazadan sonra yapacaklar bellidir. İnjinyör Büro Akbal. Bizi arayın, hasar tespitini düzgün ve sağlam bir şekilde yapalım. Sigortayla da biz ilgileniyoruz. İnjinyör Büro Akbal iki yerde. Neuenweg 11 Hastedt ve Osterfeuerberger'in 52 Valle. Telefon 0421 4799 126.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Asa sığmıyor.
1: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
3: Metropol FM.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
4: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Gülden Mutlu Denimine günaydın efendim. Çay Şekeri programında 3. saatimiz başladı. Avusturya Ürdün maçı bitti. Ve Avusturya 3-1 kazandı. Ürdün güzel oynadı. Tebrik etmek lazım. Ürdün de gol attı. Turnuvada golü olmayan tek takım biz miyiz? Ha bir de Cezayir'de Allah'tan Cezayir'de gol atamadı. Hani gol atamayan takımlar var ama onların puanı var. Bizde gol de yok, puan da yok. Cezayir'de 3-0 yenilince hem 0 puan hem de gol yok ama Cezayir'in yine attığı ve offset nedeniyle sayılmayan bir golleri var. Bizde o da yok. Yani şu an turnuvada hani bekleneni veremeyen takımların başında geliyor Türkiye ilk maçlara baktığımızda. Ama Paraguay'la inşallah değişecek. Gönlümüz, dualarımız milli takımda. Onlar da tabii ki tamamen futbollarına konsantre olurlarsa teknik direktör Montella da rakibi iyi analiz edip ona göre bir oyun dizilişi yaparsa Paraguay'ı inşallah yeneriz diye düşünüyorum. Siz de skor tahmininizi bize gönderin. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş skor kralını arıyor. Türkiye Paraguay'la kaç kaç oynar? Dinleyenlerimiz Instagram sayfamızdan paylaşımımızın altına genelde 2-1 ya da 2-0 diye yazmışlar. Almanya fil dişi sahili kaç kaç oynar? Orada da genelde 4-1'lik ve 3-1'lik skor dikkatimi çekti. Doğru skor tahmininde bulunan dinleyenlerimiz arasında yapacağımız çekilişte dinleyicimiz, şanslı bir dinleyicimiz çektiğimiz hem Türkiye maçı skoru için bir çekiliş yapıyoruz hem de Almanya maç skoru için bir çekiliş yapıyoruz. Yani Almanya ve Türkiye maçlarından sonraki çekilişlerimizde iki dinleyicimiz Meray'dan 100 euro değerinde kuru yemiş kutusu kazanıyor. Ve Türkiye milli takım forması veya Almanya milli takım formasının orijinal forma kazanıyor ve bir adet de Diaby Radyo. Ve Dünya Futbol Şampiyonası boyunca Türkiye maç skorlarını doğru bilen, Almanya maç skorlarını doğru bilen dinleyenlerimiz arasında yapacağımız özel final çekilişinde mesela 3 maçta da Türkiye'nin maçlarını doğru tahmin ettiniz, Almanya'nın da maçlarını doğru tahmin ettiniz. O zaman bu çekilişe 6 kez giriyorsunuz, şansınızı arttırıyorsunuz ve bir dinleyicimiz o final çekilişimizde iPhone 17 kazanıyor. iPhone 17. Onun için hemen Instagram sayfamıza giriyorsunuz. Daha skor tahmininde bulunmadıysanız orada skor kralı yarışmamızın başlığının altına Türkiye Paraguay maçının başlığının altına Türkiye Paraguay maçı skor tahminini, Almanya fil dişi sahili paylaşımımızın altına da o maçın tahminini bize gönderiyorsunuz. Sadece bir tahmininiz değerlendirmeye alınıyor. İlk verdiğiniz tahmin değerlendirmeye alınıyor. Onu da yine söyleyelim efendim, aklınızda olsun. Herkese bol şanslar diliyoruz. Kimse...

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

Umurdoma yardım et. Günaydın efendim, merhabalar. Çarşamba günlerden 17 Haziran. Havalar ısınıyor. Bugün itibariyle bazı bölgelerde, yarın itibariyle 2 hafta boyunca güzel bir yaz havası olacak. Ondan sonrasına bakacağız artık. Yaz gitmedim, buradayım diyor adeta. Bir dinleyicimiz bu sabah bir mesaj göndermişti. Onu tekrar konu etmek isterim. Radyolarına yeni ses verenler, o anonsumuzu kaçırmış olanlar, arabalarıyla yaz tatilinde Türkiye'ye gidecek olanları yakından ilgilendirebilecek bir durum. Diyor ki arkadaşımız, arabayla Türkiye'ye giriş yapacaklara şunu duyurur musun? Biz diyor arabayla Türkiye'ye gittik. Arabayla Türkiye'ye girişte oradaki gümrük memuru benim ismimi yanlış yazmış diyor. Arkadaşın ismi Serafettin. Yani yanlış yazılmasına müsait bir isim. Ve orada bir harf yanlışı yapıyor gümrük görevlisi. Arkadaşlar Türkiye'ye giriyorlar. Ondan sonra geri dönüşte çıkış yaparken sistemde görünmüyor bu arkadaşın ismi. Pasaporta bakıyor, sistemde yok. Ama giriş damgası var pasaportta. Çıkışta gümrük görevlisi sen kaçak yollarla mı girdin, nereden geldin, arabayla mı, nasıl geldin falan diye bayağı bir sıkıntı oluyordu. 4-5 saatimiz gitti abi diyor. Hani bu konuya dikkat etsinler. Öyle de böyle isimlerinde hafiften bir karışıklık falan varsa, mesela benim aklıma Tuğba ismi geliyor. Mesela Tuğba normalde yumuşak G ile yazılır ama bazı Tuğba isimlerinde yumuşak G yok. G de yok, yumuşak G de yok. Hani mesela bunlar olabilir. Dolayısıyla kayıt yapan memura ismimi doğru yazdınız mı lütfen diye bir kontrol eder misiniz? Bir sıkıntı yaşamayalım çıkışta, geçen yıl böyle oldu falan diye. Bir ikazda, bir uyarıda bulunabilirsiniz. Çünkü buna benzer olaylar, durumlar başka dinleyenlerimizle de yaşanmış. Bilmiyorum sizin de başınıza geldi mi? Konuyla ilgili çok mesaj aldım bugün. Telefon da geldi. Çıkışta bu sıkıntıyı yaşayabilirsiniz. Duyanlar duymayanlara söylesin. Ya da mesela arabanın şase numarası, bunlar doğru kaydedilmesi gerekiyor. Veya giriş damgası vurulmuş olması gerekiyor. Bunlar çok ama çok önemli. İyi tatiller, sorunsuz, problemsiz tatiller diliyorum şimdiden. Gümrük görevlisi TRT spikeriydi galiba.

Aydın Kurtoğlu sonundayız yolun Metropol FM'de bize ulaştı. Herkese günaydın efendim. Mesajlarınız geliyor. Bakalım bu az önce dinleyicimiz yazdı. Türkiye girişlerde işte isminizi yanlış yazabilir gümrük görevlisi çıkışta sorun yaşayabilirsiniz. Bizim başımıza geldi dedi. Dinleyicimiz diyor ki benim soy ismim Türk oğlu diyor. Alfnet Alotnes'te yumuşak G yok. Benim başıma geldi bu olay ama bağlı bulunduğum ilde Gaziantep'te gümrük müdürlüğünde düzelttirdim diyor. Bu soy ismi oğluyla bitenler bende de öyle mesela. Bir kontrol etmek lazım. Gerçekten o Alfnes Alotnes'te size de yumuşak G var mı? Yoktur herhalde öyle tahmin ediyorum. Bu arkadaşımız Türkiye'ye girerken Fethi arkadaşımız Türkiye'ye girerken diyor gümrük görevlisi diyor benim kaydı hiç yapmamış diyor. Sadece damga vurdu diyor. Arabanın girişi var diyor ama bizim giriş yok diyor. Çıkışta uçakla geri dönerken diyor bayağı sıkıntı yaşadım diyor. Uçağı neredeyse kaçırıyordum diyor. Bir arkadaşımız da buna benzer bir şey yazmış. Ya isimde bir yanlışlık oluyor ya arabanın şase numarasında bile yanlış olabiliyormuş. O da trafikte bir sıkıntıya neden olabiliyor deniliyor. Benim Ümit diye bir arkadaşım vardı. O dedi benim adım Ümit değil, benim adım Ümit. Ve bu da olabiliyor yani isimler doğru yazılması gerekiyor. Mesela benim şahsen başıma geldi. Adam Serdar Semizoğlu yerine Kenan Emirzaloğlu yazmış. Sima böyle benzeyince adam direkt pasaporta bakmadan o Kenan Bey hoş geldiniz.

0: Dinleyicimiz yazmış. Oo Kenan Bey hoş geldiniz diyor. Süratlisiniz Kenan Bey diyor.
1: Kenan süratli. Kenan kurtardı topu. Kenan gitti. Kenan gitti. Kenan gitti. Kenan gitti. Kenan rüzgar zemin ve Kenan gidemedi.
0: Ya yanlış anlaşılma olmasın. Ben

0: Geçen yıl Türkiye'ye gittiğimde arabayla kendim için ön beyan bilgilerinde bulundum. Doldurabiliyorsun. Ön beyan yapabiliyorsun. Araçla Türkiye'ye gidecek olanlar diyor. Araç ön beyan bilgilerini girip işlemlerini gümrükte hızlandırabilirler diyor. Evet, bu da var. Onunla ilgili bilgi vereyim. Taşıt ön beyanı yapabiliyorsunuz. Ticaret Bakanlığı taşıt ön beyan uygulaması üzerinden ya da E-Devlet taşıt ön beyan hizmeti aracılığıyla bunu cep telefonlarınızdan veya bilgisayarlarınızdan yapabiliyorsunuz. Bilgi girişi yapmanız lazım. Araç sahibi ve araca ait bilgileri, pasaport, kimlik, ikamet adresi, sigorta, poliçe numarası, bunun dışında işte şase numarası, o çok önemli. Kafset, ne diyorlar ona? Identity numara. Evet. Bunları giriyorsunuz. E-Devlet şifresi lazım. Mobil imzanız gerekiyor. Bunlar önemli. Bunları da yine E-Devlet sitesine girip yapabiliyorsunuz. E-Devlet şifrenizi de unuttuysanız yeniden bir şifre için başvuru yapabiliyorsunuz. Hani gümrüklerde hem işlemleriniz daha çabuk olsun diye gümrüklerde fazla beklememek için herkes bunu yapsa işlemler çok daha çabuk olur. Ya yıllardır bu işlemleri hızlandıramadık. Tabii uçak biletleri de pahalı olunca tabii arabayla yolculuk da daha fazla oluyor tatil dönemlerinde. Ama bu taşıt ön beyanını yapabilirsiniz kıymetli dinleyenler. Bu arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Güzel kardeşim. İsim de yazsaydın iyi olurdu. Küçük bir ara. Sonra buradayız. Günaydın.
1: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10.000 euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünüyle birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10.000 euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de.
0: Bak, dinleyicimiz Viplingen'den Süleyman Aslan. Uçak seyahatimde oldu birkaç kez. İsmim yanlış yazılmış. Aslan yazacaklarını Arslan yazmışlar. O gündür bugündür hep kontrol ederim. Hatırlatmanız için teşekkür ederiz. İyi oldu bu diyor. Biz teşekkür ederiz efendim ilginiz için. Gönderdiğiniz mesaj için. Şimdi haber merkezimize bağlanalım. Taner Şentürk sizinle.
1: Metropol FM Aktüel Bremen.
2: Değerli dinleyenler, Bremen eyaletindeki hastanelere önümüzdeki yıllarda 150 milyon eurodan fazla destek sağlanacak. Paranın büyük bölümü federal hükümetten, kalan kısmı Bremen eyaletinden gelecek. Destekten Gesundheit Nord, Klinikum Bremerhaven, Reinkenheide yararlanacak. Bremen Mitte'de Linksa-Weser'in taşınma masrafları karşılanacak. Almanya'nın nüfusu 2025'te azaldı fakat Bremen büyümeye devam etti. Federal İstatistik Dairesi'ne göre ülkede geçen yıl 83,5 milyon kişi yaşıyordu. Bu bir önceki yıla göre 110 bin kişi daha az. Nüfus artışı sadece Berlin, Hamburg ve Bremen'de görüldü. Bremen eyaletinde nüfus yaklaşık 707 bin oldu. Tanınmış mobilya mağazası IKEA, Bremen kent merkezinde pop-up mağaza açıyor. Zögerstrasse 60 adresindeki geçici mağazanın Haziran sonunda hizmete girmesi ve yıl sonuna kadar açık kalması planlanıyor. IKEA, Almanya'da ilk kez bu kadar merkezi bir şehir içi noktada pop-up mağaza deniyor. Mağazada seçili ev ürünleri ve küçük ürünler yer alacak. Bremen Martinistrasse'de geçtiğimiz akşam iki bisikletli çarpıştı. Polis açıklamasına göre bir bisikletli başka bir bisikletliyi sollamak isterken ikisi de düştü. Kazada bir kişi yaralandı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Almanya'da İçişleri Bakanları Konferansı bugün Hamburg'da yapılıyor. Toplantının ana konularından biri sivil savunma ve krizlere hazırlık. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, federal hükümetle eyaletler arasında daha güçlü işbirliği istiyor. Toplantıya Savunma Bakanı Boris Pistorius da katılıyor. Sosyal yardım dolandırıcılığı, çocuk suçlarındaki artış gündem maddelerinden. Almanya'da bu hafta aşırı sıcak hava dalgası bekleniyor. Hafta ortasından itibaren sıcaklıklar hızla artıyor, birçok bölgede 30 derecenin üzerine çıkıyor. Oberrhein, Hessen, Rheinland-Pfalz ve Baden-Württemberg'de Hafta sonu 35 ile 39 derece arasında sıcaklık görülebilir.

0: İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varıldığı açıklanan mütabakatın detayları tartışılıyor. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, anlaşmaya ait olduğu öne sürülen 14 maddelik bir metin yayınladı. İddiaya göre metinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, yaptırımların kaldırılması ve İran'a ekonomik destek sağlanması gibi başlıklar yer alıyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: Sıla ve Hayran. Küçücük bir ara verelim. Hemen sonra yine sizinleyiz.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
3: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güvenshipbill.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
4: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig Franzius Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
5: Hallo'dan merhabaya. Şat'tan canıma. Hektik'ten huzura. Bağlantını kaybetme. Türkiye'de bağlantın hep yanında. Türkiye'de Ay Yıldızı ile 90 GB'a varan paketlerinden birini tarifine ekle ve internetin keyfini çıkar. İnternet paketleri Avrupa Birliği ülkeleri, Sırbistan ve Kuzey Makedonya için de geçerlidir. Ayrıca Türkiye'deyken gelen aramalar 31 ekme kadar ücretsiz. Ay Yıldız, sen de bizdensin.

0: frekansındasın.
1: Metropol FM.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
4: Mutlu güzel sabahlarınız olsun. Metropol FM'desiniz. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları radyolarınızda oluyor. Mesajlar geliyor 0-32-117-970-71. Cenk yazmış, abi diyor, bence diyor zor bir maç olacak Paraguay maçı, 1-0 kazanacağız ama diyor. Almanya'da rahat 3-0 kazanır bence demiş. Bu skor tahminlerini lütfen Instagram'da paylaş bizimle. Orada skor kralı başlığıyla hem Türkiye Paraguay maçı için özel bir başlığımız var, hem de Almanya fil dişi sahilin maçı için özel bir başlığımız var. Buraya tahminlerinizi gönderiyorsunuz ve doğru tahminler arasında yapacağımız çekil işte. Harika armağanlar kazanıyorsunuz. iPhone 17 kazanabilirsiniz. Dünya Futbol Şampiyonası sonuna kadar yapmış olduğumuz yarışmalarda doğru tahminde bulunan dinleyenlerimiz arasında final çekilişinde bir iPhone 17 kazanma şansınız var. Maç günlerinden sonraki çekilişlerimizde ise Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde bir hediye paketi, en sevdiğiniz Meray Kuruyemiş'leriyle dolu bir hediye paketi, aynı zamanda Alman milli takımının veya Türk milli futbol takımının orijinal Dünya Futbol Şampiyonası forması kazanabilirsiniz ve bir adet DAB radyoda kazanma şansınız var. Skor tahminlerinizi bize gönderin Instagram sayfamızda. Hüseyin Güneş yazmış. Merhaba diyor. Merhaba Hüseyin. Günaydın demiş. Günaydın Hüseyin. Benim de başıma şöyle bir olay geldi. Hamburg'dan yazıyorum diyor. Hamburg'a selamlar. Türkiye'ye gereken beni alma girerken beni alma vatandaşı diye yazmışlar. Halbuki Türk vatandaşıyım. Arabam 2 yıl Türkiye'de kalmıştı. Türk vatandaşları için böyle bir kolaylık var demiş. Türkiye'den çıkarken büyük bir ceza ödemek zorunda kaldım. Sen Alman vatandaşısın, bu arabayı bu kadar uzun tutamazdın diye sorun ama ben de değil onlardaydı. Mahkemeye de verdim, yine de kazanamadım. Buna da çok dikkat etsin insanlarımız demiş. Teşekkür ediyoruz. Allah Allah, hayret. Halbuki hiç olmaz böyle yanlışlar. Dur bakayım, bir tane daha var. Aydın Uğur. Koblenz'den yazmış. 2021 yılında Kapıkule'den giriş yaptım. Sabah saat 5 gibiydi. Kimse kontrol etmedi. Bariyer de açıktı. Ben de geçtim kontrol yok diye. Ama araç kaydı yapılmıştı. İkinci peronda diyor. Bir ay sonra çıkarken 5 saat karakolda rehin kaldık. Çoluk çocuk bizi hesaba, sorguya çektiler. Ülkeye kaçak mı giriş yaptınız diye diyor. Dedim nasıl kaçak olacak? İşte bak araç kaydı var. Sonra anlaşıldı ki bizim giriş yaptığımız kapı memuru abdesthaneye gitmiş, WC'ye gitmiş, bariyeri açık unutmuş, biz de geçmiş bulunduk diyor. 5 saatin sonunda diyor, bizi saldılar diyor. Abi sen de her açık buldun kapıdan niye giriyorsun ya? İnsan nezaketen bir bekler ya. Açık açık girin. Hop hemşerim. Her açık bulduğunuz kapıdan girmeyin arkadaşlar.

0: Çay Şekeri programı FM, hafta içi her Facebook gün ve Instagram sayfamızı takip edin. Metropol FM'de. Gelişmeleri kaçırmayın.
1: Metropol FM.
0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Devam ediyoruz. Özcan yazmış. Abi diyor, Kap Verde'nin kalecisinin takipçi sayısını gördün mü diyor. Maç öncesi 50 bindi diyor. Bu sabah 11 milyon diyor. Vay, evet gördüm. Gördüm. Bizim Kerem'de de maç öncesi 5 milyondu. Maçtan sonra 50 bin. Kerem'i arıyoruz.
4: Kerem'i arıyorum. Anlıyorsun değil mi?
3: Anlıyoruz.
4: Paraya kıy bul onu.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Uli Reitinger. Die USA und die anderen G7-Staaten wollen mit zusätzlichem Druck auf Russland die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs intensivieren. In einer Erklärung der Staats- und Regierungschefs vom Gipfeltreffen im französischen Evian heißt es, man werde die Sanktionen verschärfen, auch im Öl- und Gassektor.
2: Russland soll unter Druck gesetzt werden, nicht nur mit Sanktionen gegen den Energiesektor. Die G7-Staaten wollen auch mehr Waffen an die Ukraine liefern und versprechen dem Land weitere Unterstützung für den nächsten Winter. Sie sehen ukrainische Fortschritte an der Front und sprechen auch nach dem US-Deal mit dem Iran von einem richtigen Zeitpunkt. Das Rahmenabkommen soll am Freitag von den USA und dem Iran unterzeichnet werden. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Seit 2020 haben rund 765.000 Menschen aus Nicht-EU-Ländern eine Aufenthaltserlaubnis im Zusammenhang mit sogenannter Arbeits- und Fachkräftezuwanderung in Deutschland bekommen. Das berichtet das Innenministerium. Die Zahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse für Fachkräfte stieg demnach von Jahr zu Jahr an. Als Fachkraft können Menschen mit Berufsausbildung, Hochschulausbildung oder im Rahmen von Forschung nach Deutschland kommen. Auch für die aktive Jobsuche oder die Aufnahme einer Berufsausbildung gibt es unter bestimmten Voraussetzungen Aufenthaltsgenehmigungen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Postbank für gescheitert erklärt. Heute startet die Gewerkschaft unter der Belegschaft eine Urabstimmung über unbefristete Streiks.
3: Stimmen 75% für unbefristete Streiks, könnte es für Postbankkunden erneut aufwendiger werden, bei Callcentern durchzukommen oder sich in der Filiale beraten zu lassen. Verdi fordert 8% mehr Geld, mindestens aber 300 Euro mehr im Monat. Azubis sollen 200 Euro mehr bekommen. Denn von den Rekordgewinnen der Konzernmutter Deutscher Bank würden die Beschäftigten kaum profitieren, hieß es. Auch pocht Verdi auf Beschäftigungs- und Standortgarantien und ein Recht auf Weiterbildung für die Beschäftigten. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Und noch zum Sport. Österreich ist erfolgreich in die Fußball-Weltmeisterschaft gestartet. Die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick gewann gegen WM-Neuling Jordanien mit 3:1. Zuvor hatte sich Titelverteidiger Argentinien mit 3:0 gegen Algerien durchgesetzt. Alle drei Tore erzielte Lionel Messi, der damit mit WM-Rekordtorschütze Miro Klose gleichgezogen hat. Außerdem gewann Norwegen gegen den Irak mit 4:1.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için bu sefer İzmir'e bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, CHP'de bugün kritik gelişmeler bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yürütme Kurulu toplaması planlanıyor. Senden önemli gelişmeleri alalım.
5: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yürütme Kurulu'nu toplayacak ve bugün belki de yine bazı görevden almalar olabilir. Hatta CHP içerisinde yeni atamalar da olabilir. Tabii bununla beraber Özgür Özel kanadından da bir hamle olacak. Olağanüstü kurultay talebiyle 900'e yakın delege imzası toplanmıştı. Onun bugün CHP Genel Merkezi'ne teslim edilmesi bekleniyor.
4: Türkiye'de belediyelere yönelik operasyonla ilgili bazı gelişmeler var. Bu operasyonlar üzerine bilgileri alalım.
5: Evet, İmamoğlu İnşaat'a dair bilirkişi raporu yayımlandı. Bu rapor içerisinde usulsüz iskan soruşturması ve bununla beraber teras büyütülmüş ifadesi, oda genişletilmiş, balkon uzatılmış gibi ifadeler yer aldı ve bir yandan da bir başka operasyonda gözaltına alıp tutuklanan CHP'li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunda kendisiyle ilgili değerlendirmelere tepki gösterdi. Neler söyledi Bakan Gürlek?
5: Aslında Avrupa Parlamentosu'nun raporuna baktığımızda birçok konuda Türkiye'ye uyarı vardı. Özellikle hizmet pasaportlarının kolayca verilmesi noktasında vizeyle ilgili bir uyarı varken yine Türkiye'deki laiklik endişesi gündeme getirildi. Mutlak butlan kararı eleştirildi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek de bu arada eleştirilerin hedefindeydi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama geldi. Biz görevimizi yaptık dedi. Aynı zamanda Avrupa Parlamentosu raportörü ile ilgili o şahsın ideolojik yaklaşımı farklı, marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor dedi.
4: Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılıyor Güçlü. Neler var kura çekimi ile ilgili?
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi bugün gerçekleşecek kura çekimi Avrupa kupalarında. Dolayısıyla kura çekiminde bugün Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli olacak.
4: Avustralya maçını kaybeden Türk A milli takıma eleştiriler gelmişti. Milli takımda Paraguay maçı öncesi destek çağrısı geldi. Senden gelişmeleri alalım şimdi.
5: Evet, aslında bu noktada destek çağrıları artıyor sürekli. Dün de Tarkan'dan bir destek çağrısı gelmişti. Milli takıma bu kadar yüklenilmesine üzüldüm demişti. Ve çünkü ihtiyaç duydukları şey yargı değil dayanışma diyordu. A milli futbol takımı Paraguay maçının hazırlıklarını bir yandan sürdürmeye devam ediyor.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini bu sefer İzmir'den Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM hava durumu.
6: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde. Bugün hava 14 derece ve sisli. Sıcaklık gün boyunca 9 ile 22 derece arasında değişecek. Ilıman ve sisli bir gün, hafif bir mont iyi gelir. Sis sebebiyle dikkatli olmanızda fayda var. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: eder.
1: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibarıyla gram altın yaklaşık 119 euro 78 sent. Çeyrek altın ise 209 euro 62 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 77 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Bremer Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
3: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'na 4 mücadeleyle devam ediyoruz. K grubunda Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Maç 19'da yayıncı TDF. 17 Haziran çarşamba akşamı L grubunda İngiltere-Hırvatistan mücadelesi var. Maç saat 22'de yayıncı TDF. 18 Haziran perşembe günü L grubu mücadelesiyle devam edecek. Gana Panama karşılaşıyor. Maç saat 01'de yayıncı Magenta. 18 Haziran perşembe K grubunda Özbekistan Kolombiya ile mücadeleye çıkacak. Maç saat 04'te yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
1: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH, Türk ve Alman milli takımlarına başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industriestrasse 17, Bremen.

0: Yener ve Madrigal Ego. 17 Haziran günlerden çarşamba, haftanın tam ortası. Hafta sonuna doğru ilerliyoruz. Bekle biz hafta sonu, geliyoruz, az kaldı. Küçük bir ara vereceğiz, hemen sonra devam edeceğiz. Hatta gleich kommt auch ein sehr sehr geiles Lied von Tarkan. Birazdan.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Garland Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tore, Schiebetore und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Garland Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.

0: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Güzel bir sabah diliyoruz. Merhabalar, radyoların yeni ses verenler, hoş geldiniz. Kolaylıklar diliyoruz. Radyolarına ses vermiş olup çalışanlar, hayırlı işler. Radar ihbarı var mı? Orada burada trafikte herhangi bir aksaklık, problem var mı? Bergstraße 14'te radar var demiş dinleyicimiz. Köln'den bildiriyor. İhsan Uzun. Bergstraße. 14A radar var demiş. Dikkat, dikkat, dikkat. Euro Jackpot'ta bugün 64 milyon euro varmış. Vay anasını be. Kürşat merhabalar. Mesude yazmış bak. Dikkat Mesude. Biz diyor bilinen bir seyahat acentasından online 4 kişilik Antalya tatili almıştık. Giderken hiçbir sorun olmadı. Dönüşte seyahat acentası 2 kişiyi yazmamışlar diyor. Sonra 2 aile 3 aile derken neredeyse 30 ailede aynı problem olmuş. Eşim check-in'de, ben turizm şirketinde, Almanlar orada tercümanlık yaptık. Allah'tan uçak bekletildi. Mağdur fazla olunca uçağımızı kaçırmadık diyor. Hemen aklıma şey geliyor. Online check-in. Online check-in onun için çok önemli. Online check-in yapmış mıydınız Mesude Hanım? Hani bir gün önceden biletlerinizi hem teyit etmiş oluyorsunuz. Online check-in işlemlerinizi yaptığınızda böyle bir sorun varsa mutlaka ortaya çıkar. Hani biletiniz yok diye. Ona da tabii önem vermek gerekir. Teşekkür ediyoruz Mesude Hanım. Osman yazmış. Abi diyor, Messi'yi gördün mü diyor. Görmem mi? Messi ile Arjantin Cezayir'i 3-0 yendi. Maçı şu şekilde özetleyebiliriz. Messi, Messi, Messi. Messi.
4: Messi. Messi. Messi bu adam neyin nesi?
3: Dünya Futbol Şampiyonası tarihinde en çok gole ulaşan, 16 gole ulaşan bir futbolcu vardı. Miroslav Klose. Ve Messi 16 golle Miroslav Klose'yi yakaladı ama Klose 4 şampiyona oynamıştı. Bu Messi'nin 6. şampiyonası. Veda, oyun yeni başlıyor. Ay, Messi 3 gol attı dün.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Sezen Aksu, Aşk Dansı, mutlu sabahlar, merhabalar, günaydın. Burası Metropol FM, tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyor Metropol FM'de Çay Şekeri programı. 0-30-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Milli futbolcular Samet Akaydın ve Uğurcan Çakır bir basın toplantısı düzenlediler ve özellikle Avustralya mağlubiyetinden sonra çok üzüldüklerini, gece uyuyamadıklarını söylediler. Biz de uyuyamadık. Onlar günü o mağlubiyetle bitirdi. Biz güne mağlubiyetle başladık. Tabii üzüleceksin. Hani profesyonelsiniz. Yani profesyonel. Hani amatör olsan başka bir şey. İnsanlık hali. Tabii herkes hata yapar da hani bir toplu halde hata olunca, bir de beklentin çok yüksek olunca, orada ağlayan bir çocuk vardı, hatırlıyor musunuz? Öncük boncuk gözleri nasıl ağladı, üzüldü. Hepimiz üzüldük. Hepimiz yani ağlayan da oldu. Hani ben ağlamadım ama hani ağlayanlar oldu tabii, üzülenler oldu. Tabii milli takıma desteğimiz sonsuz. Gönlümüzden kazanmaları geçiyor ama hani onlar da kazanmak için o gerekli hareketleri yapmadılar diye yorumlanıyor. Hadi inşallah bir sonraki maçta daha iyi olur. Daha iyi olur. Hadi bakalım. Özcan yazmış. Abi diyor, İspanya maçına bahis oynayan adamı gördün mü diyor. Gördüm. İki kişi bahis oynamış. Birisi İspanya yenemez diye oynamış. Evet. İspanya yenemez diye oynamış. 420 bin euro civarına bir para yatırmış. Abi yenemez, 420 bin euro, vay be. O para demek ki bahisten geliyor. Haydan gelen huya gider diye, boş ver diye. Ve İspanya maçı kazanamayınca 4 milyon eurodan fazla para kazanmış bu adam. Evet. Bir de bir adam var, o da İspanya kazanır diye oynamış. 1 milyon yatırmış. Kazanacağı da aşağı yukarı 80 bin euro. Tabii kazanamıyor, 1 milyon da gidiyor. Kim olduğunu bilseydik iyiydi. Kazayan borç falan vermezdik. Benim para ne oldu? İspanya'ya yatırdım.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen eyaletindeki hastanelere önümüzdeki yıllarda 150 milyon eurodan fazla destek sağlanacak. Paranın büyük bölümü federal hükümetten, kalan kısmı Bremen eyaletinden gelecek. Destekten Gesundheit Nord, Klinikum Bremerhaven, Reinkenheide yararlanacak. Bremen Mitte'de Linkse Weser'in taşınma masrafları karşılanacak. Almanya'nın nüfusu 2025'te azaldı fakat Bremen büyümeye devam etti. Federal İstatistik Dairesi'ne göre ülkede geçen yıl 83,5 milyon kişi yaşıyordu. Bu bir önceki yıla göre 110 bin kişi daha az. Nüfus artışı sadece Berlin, Hamburg ve Bremen'de görüldü. Bremen eyaletinde nüfus yaklaşık 707 bin oldu. Tanınmış mobilya mağazası IKEA, Bremen kent merkezinde pop-up mağaza açıyor. Zögerstrasse 60 adresindeki geçici mağazanın Haziran sonunda hizmete girmesi ve yıl sonuna kadar açık kalması planlanıyor. IKEA, Almanya'da ilk kez bu kadar merkezi bir şehir içi noktada pop-up mağaza deniyor. Mağazada seçili ev ürünleri ve küçük ürünler yer alacak. Bremen Martinstraße'de geçtiğimiz akşam iki bisikletli çarpıştı. Polis açıklamasına göre bir bisikletli başka bir bisikletliyi sollamak isterken ikisi de düştü. Kazada bir kişi yaralandı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da İçişleri Bakanları Konferansı bugün Hamburg'da yapılıyor. Toplantının ana konularından biri sivil savunma ve krizlere hazırlık. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, federal hükümetle eyaletler arasında daha güçlü işbirliği istiyor. Toplantıya Savunma Bakanı Boris Pistorius da katılıyor. Sosyal yardım dolandırıcılığı, çocuk suçlarındaki artış gündem maddelerinden. Almanya'da bu hafta aşırı sıcak hava dalgası bekleniyor. Hafta ortasından itibaren sıcaklıklar hızla artıyor. Birçok

0: Berk'te hafta sonu 35 ile 39 derece arasında sıcaklık görülebilir. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varıldığı açıklanan mütabakatın detayları tartışılıyor. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, anlaşmaya ait olduğu öne sürülen 14 maddelik bir metin yayınladı. İddiaya göre metinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, yaptırımların kaldırılması ve İran'a ekonomik destek sağlanması gibi başlıklar yer alıyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya-Fildişi sahili maç skorunu tahmin et.

0: tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Harika. Hande Ünsal'dı ve Emrah Karaduman ortak çalışmaları Kayıp Parça sizinle oldu. Messi'nin maçı geceydi. Daha doğrusu sabaha karşı Cezayir'e 3-0 yendi. Arjantin 3 golde Messi'den geldi. Ve dünya futbol şampiyonalarında bugüne kadar Messi'nin attığı gol sayısı 16'ya yükseldi. Bu rekor Alman futbolcu, eski futbolcu Miroslav Klose'ye aitti. O 4 futbol şampiyonasında forma giydi. Messi'nin bu 6. şampiyonası ama bu turnuvada yeni başladı. Yani bu 16 golün çok daha üzerine çıkacak gibi görünüyor Messi. Bizim milli futbolcuları gördünüz mü? Saçlarını, bıyıklarını falan değiştirmişler. Yine eskiye dönmüşler. Mesela Eren Elmalı'nın o saçları böyle ördürmüştü. Hani farklı, güzel, hoş görünüyordu. Barış Alper Yılmaz. Hani hepsi böyle farklı bir imaj hazırlamışlar. Biraz daha göze batmak için. Tabii onlar da kendilerini pazarlamak istiyorlar başka takımlar için. Anlıyorum, ya da akılda kalmak istiyorlar. Mesela 2002 Dünya Futbol Şampiyonası dediğimiz zaman, saç dediğimiz zaman aklımıza kim geliyor? Başta Ümit Davala geliyor. Değil mi? O Erol Keyiz'in şnit yapmıştı. Ya da İlhan Mansız geliyor uzun saçlarıyla. Samuray diyorlardı İlhan Mansız'a. Tabii akılda kalmak iyi ama futbolla akılda kalmak daha güzel. Mesela Messi, bak. Messi çıktı 3 tane gol attı. Hiç saçında, sakalında herhangi bir değişiklik yapmış mı adam? Yok. Futbola konsantre oluyor. O da önemli. Messi demişken tabii ki Ronaldo'yu da anmamız gerekiyor. Ronaldo'nun da 6. Dünya Futbol Şampiyonası bu ve tabii ki son şampiyonası kesin. Ve Ronaldo'nun takımı Portekiz bugün sahada Kongo'yla oynayacaklar. Kongo'da Osimhen'in takımı Nijerya'yı elemişti ve Nijerya Dünya Futbol Şampiyonası'na katılamamıştı. Portekiz işte o Kongo'yla bugün saat 19'da karşılaşıyor. Maç STF ekranlarından yayınlanacak ve akşam saat 22'de harika bir maç var. İngiltere Hırvatistan'la. Hani bir çeyrek final, bir yarı final maçı da olabilirdi bu. TRT bu ara bütün maçları gösteriyor, onu söyleyelim. İngiltere Hırvatistan maçı, tabii ki Magenta bütün maçları gösteriyor, onu da yine belirtelim. Ve İngiltere Hırvatistan maçı da ARD ekranlarında yayınlanacak. Onu bildirelim dinleyenlerimize. Gece oynanacak bir maç var. Gana-Panama maçı. Ve sabah saat 4'te de Özbekistan'la Kolombiya maçı. Bu takımlar da ilk maçlarına çıkıyorlar. Ve bu maçların ardından da gruplardaki ilk maçlar da tamamlanmış olacak. Ve yarın artık gruplardaki ikinci maçlara geçiliyor. Çekya, Güney Afrika, İsviçre, Bosna-Hersek maçları var mesela yarın. Fixtüre bakmaya devam ederiz. Ama bugün özellikle Ronaldo'nun maçı var. Portekiz, Kongo ve İngiltere, Hırvatistan saat 22'de. Güzel maçlar. Şimdi Buray, seni her gördüğümde sizinle olsun, günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen gümüşübil.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig Franzius Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
3: Hallo'dan merhabaya. Şat'tan canıma. Hektik'ten huzura. Bağlantını kaybetme. Türkiye'de bağlantın hep yanında. Türkiye'de Ay Yıldızı ile 90 GB'a varan paketlerinden birini tarifine ekle ve internetin keyfini çıkar. İnternet paketleri Avrupa Birliği ülkeleri, Sırbistan ve Kuzey Makedonya için de geçerlidir. Ayrıca Türkiye'deyken gelen aramalar 31 ekime kadar ücretsiz. Ay Yıldız, sen de bizdensin.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Son dakikalarımızdayız. Metropol FM'desiniz. Çay Şekeri programımızda saatlerimiz bakalım. 9.58. Günaydın efendim. Radyolarına yeni ses vermiş olanlar. Bir dahakine biraz daha erken bekliyoruz. Zira çok şey kaçırıyorsunuz vallahi. Benden söylemesi. Çalışmakta olanlara hayırlı işler diyelim. Skor Kralı yarışmamıza katılmanızı tavsiye ediyoruz efendim. Maç skorlarına, Almanya'nın Türkiye'nin maç skorlarına tahminlerinizi yapın ve bir iPhone 17 kazanabilirsiniz. Birazcık şanslı. Aynı zamanda Türkiye milli forması, Almanya milli forması, Meray Kuru Yemiş'ten 100 euro değerinde en sevdiğiniz Meray Kuru Yemiş'lerinin bulunduğu harika bir hediye paketi ve DAB radyolar, hepsini kazanabilirsiniz bu harika yarışmada. Skor Kralı yarışmamıza katılın. Instagram'a tıklayın. Metropol FM Instagram sayfasını ve orada attığımız postların altına siz de tahminlerinizi gönderin. Serdar abi TRT maçları gösteriyor dedin de diyor dinleyicimiz. O diyor TRT'nin Türkiye yayını diyor. Allah Allah, ben burada birçok yerde görüyorum. Bir de yani sabahtan akşama kadar bütün maçları yayınlıyorlar. Gerçi spikerler bazen takımları karıştırıyor ama olsun. İran'a Yeni Zelanda, Yeni Zelanda'ya İran. Almanya'ya Ghana, Ghana'ya Almanya. Şaka ya. Olur böyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Hadi benden bugünü bu kadar. Dinlediğiniz için çok mersi. Teşekkürler. Radyolarınız açık olsun. 11-13 arası DJ Hakan rengarenkle sizde. Ve 15-19 arası Paydos programımızı da kaçırmayın Hakan'la beraber. Bu akşam 19-21 arası Hayatım Roman ve Okan Bayülgen. Ben yarın yine buradayım. 6-10 arası unutmayın.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Uli Reitinger. Die USA und die anderen G7-Staaten üben mit neuen Sanktionen zusätzlichen Druck auf Russland aus. So wollen sie dem Ende des Ukraine-Krieges einen Schritt näher kommen. Das erklärten die Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfeltreffen in der Nacht. Heute am Abschlusstag geht es im französischen Evian zunächst darum, wie trotz der Belastungen durch den Iran-Krieg wieder nachhaltiges Wirtschaftswachstum entstehen kann.
2: Dass alle G7-Staaten einschließlich der USA beim Thema Ukraine an einem Strang ziehen, um zu einer Friedenslösung zu kommen, ist ein Erfolg dieses Gipfels hier in Evian. Vorab nämlich gab es noch Zweifel, inwiefern US-Präsident Trump die Europäer auf ihrem Kurs unterstützt. Am letzten Tag des Gipfels geht es jetzt um verlässliche Handelsbeziehungen und einen fairen globalen Wettbewerb. Aus Evian, Michael Evers.
1: Straßen, Schulen und Sporthallen instand zu setzen, kostet so viel Geld, dass viele Kommunen nicht mehr hinterherkommen. Nach einer aktuellen Umfrage der KfW-Bank beträgt der Investitionsrückstand geschätzt rund 231 Milliarden Euro, ein neuer Negativrekord.
3: Bei Schulen fehlt aktuell das meiste Geld und auch bei der Instandhaltung von Straßen sieht's schlecht aus, was die vielen Schlaglöcher beweisen. Aber auch bei Sportstätten und beim Katastrophenschutz wachsen die Rückstände. Helfen sollte eigentlich das verabschiedete Sondervermögen des Bundes, aber die meisten Kommunen gehen nicht davon aus, dass das Geld daraus in diesem Jahr für zusätzliche Projekte bei ihnen ankommt. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
1: Innenminister Alexander Dobrindt hat Kritik an der neuerlichen Abschiebung von Afghanen in ihr Heimatland zurückgewiesen. Es gehe hier um Menschen, die schwere Straftaten begangen hätten und aus der Haft abgeschoben worden seien, sagte er auf einer CDU-Veranstaltung in Hamburg. In der Nacht zum Dienstag waren vom Flughafen Leipzig-Halle aus 32 Afghanen per Charterflug in ihr Heimatland abgeschoben worden. Und noch zum Sport. Österreich ist erfolgreich in die Fußball-Weltmeisterschaft gestartet, hat sich gegen WM-Neuling Jordanien aber sehr schwer getan. Die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick gewann mit 3:1 und musste dabei bis zur letzten Minute zittern. Deutlich souveräner zeigten sich zuvor die Titelverteidiger aus Argentinien beim 3:0 gegen Algerien. Alle drei Tore erzielte Lionel Messi, der damit mit WM-Rekordtorschütze Miro Klose gleichgezogen hat. Außerdem gewann Norwegen in der Nacht gegen den Irak mit 4:1.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için bu sefer İzmir'e bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, CHP'de bugün kritik gelişmeler bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yürütme Kurulu toplaması planlanıyor. Senden önemli gelişmeleri alalım.
5: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yürütme Kurulu'nu toplayacak ve bugün belki de yine bazı görevden almalar olabilir. Hatta CHP içerisinde yeni atamalar da olabilir. Tabii bununla beraber Özgür Özel kanadından da bir hamle olacak. Olağanüstü kurultay talebiyle 900'e yakın delege imzası toplanmıştı. Onun bugün CHP Genel Merkezi'ne teslim edilmesi bekleniyor.
4: Türkiye'de belediyelere yönelik operasyonla ilgili bazı gelişmeler var. Bu operasyonlar üzerine bilgileri alalım.
5: Evet, İmamoğlu İnşaat'a dair bilirkişi raporu yayımlandı. Bu rapor içerisinde usulsüz iskan soruşturması ve bununla beraber teras büyütülmüş ifadesi, oda genişletilmiş, balkon uzatılmış gibi ifadeler yer aldı ve bir yandan da bir başka operasyonda gözaltına alıp tutuklanan CHP'li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunda kendisiyle ilgili değerlendirmelere tepki gösterdi. Neler söyledi Bakan Gürlek?
5: Aslında Avrupa Parlamentosu'nun raporuna baktığımızda birçok konuda Türkiye'ye uyarı vardı. Özellikle hizmet pasaportlarının kolayca verilmesi noktasında vizeyle ilgili bir uyarı varken yine Türkiye'deki laiklik endişesi gündeme getirildi. Mutlak butlan kararı eleştirildi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek de bu arada eleştirilerin hedefindeydi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama geldi. Biz görevimizi yaptık dedi. Aynı zamanda Avrupa Parlamentosu raportörü ile ilgili o şahsın ideolojik yaklaşımı farklı, marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor dedi.
4: Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılıyor Güçlü. Neler var kura çekimi ile ilgili?
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi bugün gerçekleşecek kura çekimi Avrupa kupalarında. Dolayısıyla kura çekiminde bugün Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli olacak.
4: Avustralya maçını kaybeden Türk A-Milli takıma eleştiriler gelmişti. Milli takımda Paraguay maçı öncesi destek çağrısı geldi. Senden gelişmeleri alalım şimdi.
5: Evet, aslında bu noktada destek çağrıları artıyor sürekli. Dün de Tarkan'dan bir destek çağrısı gelmişti. Milli takıma bu kadar yüklenilmesine üzüldüm demişti. Ve çünkü ihtiyaç duydukları şey yargı değil, dayanışma diyordu. A-Milli futbol takımı Paraguay maçının hazırlıklarını bir yandan sürdürmeye devam ediyor.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini bu sefer İzmir'den Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Hava Durumu.
6: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 14 derece ve sisli. Sıcaklık gün boyunca 9 ile 22 derece arasında değişecek. Ilıman ve sisli bir gün hafif bir mont iyi gelir. Sis sebebiyle dikkatli olmanızda fayda var. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
7: An itibarıyla gram altın yaklaşık 119 euro 78 sent. Çeyrek altın ise 209 euro 62 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 77 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Metropol FM Muharrem Ayı Özel Sohbetleri.
1: Değerli dinleyenler, Muharrem Ayı dolayısıyla Muharrem oruçlarının tutulduğu şu günlerde sizlere Alevilik inancı hakkında bilgiler aktarıyoruz. Konuğumuz da Berlin Alevi Toplumu İnanç Kurulu Başkanı olan Derviş İsmail Canbaz Dede. Şimdi sizlere Alevilerde oruçların nasıl tutulduğuna dair bilgiler aktarıyor.
2: Alevilerde oruç gece 12'den sonra yemek yemezler. Nefsini mühürlerler, ondan sonra oruç niyet ederler. Kerbela İmam Hüseyin için, onun familia için 12 gün oruç tutarlar. Hatta 12 sene boyunca tutarlar. Her sene 12 gün, 12 yaptım mı kurban keserler. Ya da borak keserler. Yani 3 yaşındaki bir hayvan. Bizde sahuraya kalkmak yok. Güneş ne zaman battıysa saat tutmak yok. Niyettir. Yani oruç tutan kişilere oruçları, niyetleri kabul olsun.
1: Oruç tutarken peki nelere dikkat edilmesi gerekiyor?
2: Oruç tutarken eğlence, zengin sofra, alkol, doğum günlerde vesaire vesaire uzak durmak. Yani ölmeden ölmek. Elini her şeyden çekersin. 12 gün boyunca yâs-ı matemdeyim demektir. Bir ailenin babası, anası, çocuğu, eşi vefat ederse yas tutar. Bizim de yolumuzun piri İmam Hüseyin ve 72 cani şehit olmuş Kerbela'da. Susuz kalmış, kadınlar esir kalmış, aç kalmış. Nedir onun için? 12 gün boyunca oruç tutarız, yas tutarız, eğlencede kötü nefsten uzak dururuz.
1: Muharrem oruçlarını tutan dinleyicilerimize peki son olarak nasıl seslenmek istersiniz?
2: 12 imamların cedi, Şahi Merdan Ali'nin cedi bir daha bizim toplumumuza Kerbela yaşatmasın. Birliğimizi, beraberimizi bozmasın. Bizi kötülükte, yanlışlıkta yardımcımız olsun, uzak tutsun. İyilik, dostluk, kardeşlik, barış ve birliğimiz daim ve kayıp olsun. Hak Muhammed Ali yar ve yardımcımız olsun.
1: Muharrem ayı dolayısıyla değerli dinleyenler, diğer yayınlarımızda da Alevilik inancı konusunda sizlere önemli bilgiler aktarmaya devam edeceğiz. Konuğumuz Berlin Alevi Toplumu İnanç Kurulu Başkanı Derviş İsmail Canbaz Dede'ye çok teşekkür ediyoruz. Mikrofonda ben Tijen Erbilen. Oruçlarınız, niyetleriniz, lokmalarınız kabul olsun.
0: Metropol FM Muharrem Ayı Özel Sohbetleri.

Romanya, hazır mısın? Bu senenin en çılgın festivali Ege Türk sunar. Halikarnas Multi Summer Festival.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon. Haydi.

yanında. Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen eyaletindeki hastanelere önümüzdeki yıllarda 150 milyon eurodan fazla destek sağlanacak. Paranın büyük bölümü federal hükümetten, kalan kısmı Bremen eyaletinden gelecek. Destekten Gesundheit Nord, Klinikum Bremerhaven, Reinkenheide yararlanacak. Bremen Mitte'de Linksa-Weser'in taşınma masrafları karşılanacak. Almanya'nın nüfusu 2025'te azaldı fakat Bremen devam etti. Federal İstatistik Dairesi'ne göre ülkede geçen yıl 83,5 milyon kişi yaşıyordu. Bu bir önceki yıla göre 110 bin kişi daha az. Nüfus artışı sadece Berlin, Hamburg ve Bremen'de görüldü. Bremen eyaletinde nüfus yaklaşık 707 bin oldu. Tanınmış mobilya mağazası IKEA, Bremen kent merkezinde pop-up mağaza açıyor. Zögerstrasse 60 adresindeki geçici mağazanın Haziran sonunda hizmete girmesi ve yıl sonuna kadar açık kalması planlanıyor. IKEA, Almanya'da ilk kez bu kadar merkezi bir şehir içi noktada pop-up mağaza deniyor. Mağazada seçili ev ürünleri ve küçük ürünler yer alacak. Bremen Martinstraße'de geçtiğimiz akşam iki bisikletli çarpıştı. Polis açıklamasına göre bir bisikletli başka bir bisikletliyi sollamak isterken ikisi de düştü. Kazada bir kişi yaralandı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da İçişleri Bakanları Konferansı bugün Hamburg'da yapılıyor. Toplantının ana konularından biri sivil savunma ve krizlere hazırlık. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, federal hükümetle eyaletler arasında daha güçlü işbirliği istiyor. Toplantıya Savunma Bakanı Boris Pistorius da katılıyor. Sosyal yardım dolandırıcılığı, çocuk suçlarındaki artış gündem maddelerinden. Almanya'da bu hafta aşırı sıcak hava dalgası bekleniyor. Hafta ortasından itibaren sıcaklıklar hızla artıyor, birçok bölgede 30 derecenin üzerine çıkıyor. Oberrhein, Hessen, Rheinland-Pfalz ve Baden-Württemberg'de hafta sonu 35 ile 39 derece arasında sıcaklık görülebilir. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varıldığı açıklanan mütabakatın detayları tartışılıyor. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, anlaşmaya ait olduğu öne sürülen 14 maddelik bir metin yayınladı. İddiaya göre metinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, yaptırımların kaldırılması ve İran'a ekonomik destek sağlanması gibi başlıklar yer alıyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nın 7. gününde devler sahnedeydi. Mbappe açılışı yaptı. Haaland ben de varım dedi. Messi'nin rekor dolu şovu vardı. Ürdün'de Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü attı. Senegal'de karşılaşan Fransa ilk

0: 39 yaşındaki yıldız böylece 16 golle Dünya Kupaları tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Klose de 16 gol atmıştı. Zirvede yalnız kalmak için Messi'nin şansı daha fazla, bir gol yetecek. Avusturya ise Ürdün'e 3-1'lik üstünlük kurdu ve 3 puanla başladı turnuvaya. A milli takımda basın toplantıları yapıldı. Kaleci Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın konuştu. Uğurcan, dünyanın en iyi takımı denilen İspanya bile berabere kaldı dedi. Turnuvaya devam edebilme şansı hakkında ise ilk maç final maçı değildi. Önümüzde iki maç daha var. Biz bitti demeden bitmez. İnşallah biz de bunu başarabiliriz ifadelerini kullandı. Samet Akaydın ise bir insanın saçına bıyığına girmek artık eleştiriden çıkıyor derken kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun duygusallığına vurgu yaptı. Kaptanımıza farklı imalarda bulunuyorlar. Üzülüyoruz. Kaptanımız da üzülüyor. Artık dışarıda basın olduğu zaman antrenmanlarda dümdüz duruyoruz sözlerini ekledi. Turnuvada bugün Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama ve Özbekistan, Kolombiya maçları oynanacak. Bu maçlarla da gruplardaki ilk müsabakalar tamamlanmış olacak. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Herkese iyi seyirler.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak.
2: Fena oluyorum.
1: Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Bakıma muhtaç olunca maddi sıkıntı çekmeyin. FLG Ferdi Showroom ile ailenizi garanti altına alın. Bakıma muhtaç kişi ister Almanya'da veya Türkiye'de olsun, hiç fark etmez. Allianz Sigorta Yasin Civan sizi FLG Ferdi Showroom hakkında bilgilendiriyor. Allianz Sigorta Yasin Civan.
1: Kurfürstenali 47E Bremen.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Haydi Ayran sunar. Metropol FM, Dünya Kupası Yıldızları.
2: Arjantin 2026 Dünya Kupası'na son şampiyon olarak gelirken bütün gözler yine aynı ismi arayacak. Lionel Messi. Futbolun La Pulga'sı, yani küçük ama dokunulmaz yıldızı. Artık sadece Arjantin'in kaptanı değil, Dünya Kupası tarihinin en büyük hikayelerinden birinin sahibi. 24 Haziran 1987'de Arjantin'in Rosario kentinde doğan Messi bugün 38 yaşında. Barcelona'da efsaneleşti, Paris Saint-Germain'de yeni bir sayfa açtı, Inter Miami'de ise futbolun Amerika'daki yüzlerinden biri haline geldi. 2025-2026 döneminde Inter Miami formasıyla hem saha içinde hem de saha dışında takımın merkezi olmayı sürdürdü. Temposunu daha akıllı kullanan ama top ayağına geldiğinde hala oyunun yönünü değiştiren bir lider olarak karşımıza çıktı. Arjantin milli takımıyla 190'ın üzerinde maça çıkan ve 100'den fazla gol atan Messi, ülkesinin tüm zamanlardaki en büyük golcüsü. 2022 Dünya Kupası'nda 7 gol, büyük maçlarda sorumluluk, finalde Fransa'ya karşı unutulmaz performans ve sonunda kaldırılan o kupa. 2026'da Messi'nin rolü artık sadece gol atmak değil, takımı sakinleştirmek, genç oyunculara yön vermek, doğru anda doğru pası seçmek ve Arjantin'e o şampiyon ruhunu hatırlatmak. Belki eskisi kadar her topu 40 metre süremeyecek ama Messi'nin bir bakışı, bir pası, bir serbest vuruşu hala maçın kaderini değiştirebilir. Arjantin için o sadece kaptan değil, bir futbol hafızası, bir güven duygusu ve son şampiyonun kalbi.
1: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran, Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz mikrofona. Ben DJ Hakan. 11.07 oldu saatlerimiz. Bugün yine saat 1'e kadar beraberiz. Yine güleceğiz, eğleneceğiz ve birbirinden ilginç konulara değinmenin yanı sıra yine de DJ Hakan parçalarına yer vereceğim. Güzel parçalar her seferinde. Aha, bu da vardı değil mi Hakan diyeceksiniz. Sakın radyonuzdan ayrılmayın. Bengü'yle bir giriş yapıyoruz saygımdan diyor. Keyfiniz bol olsun. Rengarenklisiniz. Mikrofonu söyledim değil mi? Evet söyledim. Gözlemeye gerek yok. Haydi bakalım.

0: Premier Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'na 4 mücadeleyle devam ediyoruz. K grubunda Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Maç 19'da yayıncı TDF. 17 Haziran Çarşamba akşamı L grubunda İngiltere-Hırvatistan mücadelesi var. Maç saat 22'de yayıncı TDF. 18 Haziran Perşembe günü L grubu mücadelesiyle devam edecek. Gana-Panama karşılaşıyor. Maç saat 01'de yayıncı Magenta. 18 Haziran Perşembe K grubunda Özbekistan-Kolombiya ile mücadeleye çıkacak. Maç saat 04'te yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH, Türk ve Alman milli takımlarına başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industriestrasse 17, Bremen.
2: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de.

0: tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip-hop.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM Skor Kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya-Fil Dişi Sahili maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen eyaletindeki hastanelere önümüzdeki yıllarda 150 milyon eurodan fazla destek sağlanacak. Paranın büyük bölümü federal hükümetten, kalan kısmı Bremen eyaletinden gelecek. Destekten Gesundheit Nord, Klinikum Bremerhaven, Reinkenheide yararlanacak. Bremen Mitte'de Linkse Weser'in taşınma masrafları karşılanacak. Almanya'nın nüfusu 2025'te azaldı fakat Bremen büyümeye devam etti. Federal İstatistik Dairesi'ne göre ülkede geçen yıl 83,5 milyon kişi yaşıyordu. Bu bir önceki yıla göre 110 bin kişi daha az. Nüfus artışı sadece Berlin, Hamburg ve Bremen'de görüldü. Bremen eyaletinde nüfus yaklaşık 707 bin oldu. Tanınmış mobilya mağazası IKEA, Bremen kent merkezinde pop-up mağaza açıyor. Zögerstrasse 60 adresindeki geçici mağazanın Haziran sonunda hizmete girmesi ve yıl sonuna kadar açık kalması planlanıyor. IKEA, Almanya'da ilk kez bu kadar merkezi bir şehir içi noktada pop-up mağaza deniyor. Mağazada seçili ev ürünleri ve küçük ürünler yer alacak. Bremen Martinstraße'de geçtiğimiz akşam iki bisikletli çarpıştı. Polis açıklamasına göre bir bisikletli başka bir bisikletliyi sollamak isterken ikisi de düştü. Kazada bir kişi yaralandı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da İçişleri Bakanları Konferansı bugün Hamburg'da yapılıyor. Toplantının ana konularından biri sivil savunma ve krizlere hazırlık. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, federal hükümetle eyaletler arasında daha güçlü işbirliği istiyor. Toplantıya Savunma Bakanı Boris Pistorius da katılıyor. Sosyal yardım dolandırıcılığı, çocuk suçlarındaki artış gündem maddelerinden. Almanya'da bu hafta aşırı sıcak hava dalgası bekleniyor. Hafta ortasından itibaren sıcaklıklar hızla artıyor, birçok bölgede 30 derecenin üzerine çıkıyor. Oberrhein, Hessen, Rheinland-Pfalz ve Baden-Württemberg'de hafta sonu 35 ile 39 derece arasında sıcaklık görülebilir. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında varıldığı açıklanan mütabakatın detayları tartışılıyor. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, anlaşmaya ait olduğu öne sürülen 14 maddelik bir metin yayınladı. İddiaya göre metinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, yaptırımların kaldırılması ve İran'a ekonomik destek sağlanması gibi başlıklar yer alıyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Rengarenk'tesiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 11.33 oldu. Nasıl keyifler, iyidir? İyidir. Tabii ki havalarımız ısınıyor arkadaşlar ve hafta sonu 35 dereceye kadar çıkacak. Ay ne güzel. Aman özledikleyelim bugünleri. Evet, böyle tembel tembel de oturabiliriz hafta sonu ama hafta sonu oturmak yok biliyorsunuz. Bu cumartesi günü Halikarnas'ın sunmuş olduğu Multi Summer Festival adı muhteşem bir adı üstünde festival var. Bu festivalde kimler olacak ve dün şayet beni dinlediyseniz iki sanatçı daha eklendi. Sanatçıları tek tek şöyle tekrardan sıralayalım. Bir numarada Semi Cenk, ondan sonra Murda, ondan sonra Sefo, Demet Akalın, Label C5 orada olacak. Sonra bakayım Duman orada olacak ve iki sanatçı daha eklendi. Bunlardan bir tanesi Casey Rebel. Diğeri ise Summer Jam. Yes! Bütün bu sanatçıları burada, bu eğlenceyi burada görebilirsiniz, eğlenebilirsiniz, şahit olabilirsiniz. 0-5 yaşın arasındaki çocuklar için ücretsiz giriş, 5 ile 13 yaş arasındaki yarı fiyatı sadece. Ve dediğim gibi orada çocuklar için de özel alanlar olacak, oyun alanları olacak. Sonra bunun yanı sıra yemek var, içmek var artık. Ne geliyorsa aklınıza ve hava sıcaklığı da 32 derece olacak o gün. Evet. Zor. 20 bin kişilik bir festival bizleri bekliyor. Bizler de orada olacağız tabii ki. Fuat orada olacak, Ceyhun orada olacak, Anıl orada olacak, Didem orada olacak. Bunlar bizlerin kamera arkasındaki gerçek savaşçılarımız. Onlar olmadan bizim olamayacağımız arkadaşlarımız. Tekrardan buradan onlara da teşekkür ediyoruz. Yani burada en gereksiz kişiler ben, Serdar, Fuat ve kim vardı bir de Esra. Onlar olmasa biz yokuz. Ama en önemlisi siz olmazsanız biz hiçbirimiz olmayız. Nasıl abi yavaşın kızaklara? Vallahi doğru söylüyor. Bence nasıl? Aferin lan Hakan, arada sırada böyle güzel laflar edebiliyorsun. Fazla konuştum. Dediğim gibi bu festival için elimde biletlerim olacak. Onları da biraz sonra sizlere çalacağım. Şimdi ama çalacağım bir parça var ki bunu her seferinde Hakan ne olur bu parçayı çal diyorsunuz. Hangi parça o? Şimdi çalıyorum size. Ben bile bittim, bayıldım bu parçaya. Parçaya. Oh, yoruldum. Şaşırmadan söyledim.

0: Ya bu ne güzel bir şarkı böyle. Yok öyle bir şarkı. Muazzam. Alkış bana. Zor. Şimdi bilimsel bir çalışmaya göre haftada bir gün hiçbir iş yapmamak ömrü uzatıyormuş arkadaşlar. Ya. Yani burada ne oluyor? Stresiniz düşüyor tabii ki. Dolayısıyla stres düşünce de hücreler yenileniyormuş. Evet. Bu gidişle herhalde ben ölümsüz olacağım. Çünkü haftanın 7 günü bir şey yapmıyorum. Yapıyor gibi görünüyor mu ama bir şey yaptığım yok, merak etme. Zor. Kısa bir aramız olacak. Sonra Kıraç'la devam edeceğiz. Zaman adı şarkısını sizler için seslendirecek. Rengarenk programdasınız. Gününüz rengarenk olsun. Mikrofona ben, alemin en kel DJ'yi DJ Hakan.
1: Neden Allianz Sigorta Yasin Civan? Ulaşılabilir ekip, kasko hasarını hızlı giderme, sadece yıllık 19.90'a çok hizmetli Schutzbrief, tüm Türkiye'de geçerli ücretsiz araç sigortası, yıl sonuna özel indirimler. Sunduklarımız saymakla bitmez. Allianz Sigorta Yasin Civan. Telefon Bremen 897 62 00.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
2: Ve saatlerimiz 11.43 oldu. Günlerden 17 Haziran Çarşamba 2026. Güzel havamız da böyle, keyifler de yerinde. Sadece bir aşık olmak kaldı. Şahit değilseniz. Ha bu arada aşık olunca içimizde, karnımızda kelebekler uçuşuyor. Bunun sebebini anlatacağım sizlere biraz sonra.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Rengarenk'tesiniz. Gününüz rengarenk olsun. 11.49 yaptık saatlerimizi. Mikrofona ben DJ Hakan ve arkadaşlar. Karnımızda oluşan o kelebekler var ya. Pır pır pır pır pır pır pır. Biliyorsunuz bu yoğun heyecan ne zaman oluşuyor? Biliyorsunuz hoşlandığınız kişiyi gördüğünüzde böyle midenizde hissettiğimiz o biraz önce belirtmiş olduğum o uçuşan tatlı kelebekler var ya aslında o kelebekler romantik bir tepki değilmiş. Beynimizin bize vermiş olduğu acımasız bir savaşa hazırlan mesajıymış. Savaş. Bu ne savaşı falan olacak diyorsunuz biliyorsunuz. Bu yoğun heyecan meşhur. Savaş veya kaç protokolünü saniyeler içerisinde devreye sokuyoruz. Yani beğendiğin birisini gördüğün zaman ya savaşacaksın o kişiyi elde edebilmek için veyahut da strese girmeden kaçacaksın. Yani burada bir durum değerlendirmesi yaptıktan sonra karar vermen gerekiyor. Sonra karar verme esnasında işte kanınıza oluşan kelebekler kanımıza yüksek dozda adrenalin pompalıyorlarmış. Yani kelebek melebek hikaye. Olduğu gibi adrenalin pompalıyormuş burada. Bunu da öğrendik. Yazın bir yere. Yarın bir gün arkadaşlar arasında böyle oturduğunuz zaman anlatırsınız, hava atarsınız. Ben çok kişi hava attım böyle. bu şekilde. Sizlere daha buna benzer farklı mesajlar da vereceğim. Daha doğrusu bildiklerimi sizlere aktaracağım. Sizler de başkalarına satabilirsiniz arkadaşlar. So, şimdi geliyor yine DJ Hakan şarkılarından bir tanesi. Meraklı bekliyorsunuz değil mi? DJ Hakan şarkıları deyince acaba neler gelecek diye. En hareketli, en güzel şarkılardan bir tanesi geliyor şimdi. Bu benim zirvede, bir numaramda olan bir şarkı.

0: yoruldum. Dans etmekten yoruldum. Merhabalar, buyurun, sizi dinliyorum.
1: Merhabalar, ben Mustafa, Merlin'den.
0: Mustafa Bey, buyurun, sizi dinliyoruz. Niye aradınız beni?
1: Ya ben bir şey söyleyeceğim ama canlı yayında söylemesem olur mu?
0: Olur, o zaman bekleyin siz. Ne anlatacaksınız, fıkra mı? Tamam, hatta kalın siz. Tamam, kamera arkasında konuşuruz biz. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz böyle hiç ön denetleme falan yoktu. Lak diye alıyorum telefonları. Gizlimiz, saklımız yok. Biz neyse oyuz. Evet, bu arada biraz önce ne demiştin? Karnımızdaki oluşan o kelebekler var ya, aslında o kelebekler o an içerisinde o gördüğümüz kişi arasında böyle savaş veya kaç moduna giriyormuşuz. Daha doğrusu hoşlandığımız birisini gördüğümüz zaman eyvah. Gibilercesine o anda tabii ki devreye kanımıza yüksek dozda adrenalin pompalanıyormuş. Dolayısıyla o pompalanan adrenalin bize kelebek hissini yaşatıyormuş. Burada bu konuya istinaden Cemil Üstün diyor ki selam Hakan, karnımızda kelebekler uçsun diye tırtıl yememiz gerekiyor mu? Stuttgart'tan sevgi ve selamlar. Bir diğer dinleyeceğim. Bakayım o ne diyor? Nebahat diyor ki karnındaki kelebekler hasta eder insanı diyor. Kolay gelsin Hakan, rengarenk yayınlar olsun. Dankeschön. Bir diğer dinleyicim ise bakayım. Oktay diyor ki son aşık oluşun kaç paraya mal oldu. Ya aslında ben de öyle şey yok. Yani böyle para yedirme mi der? Çok biraz kaba bir tabir ama öyle değil. Para, çünkü param yok. Şimdi olmayan şeyi de yediremediğimden dolayı artık bahtıma ne çıkarsa. Şimdi Volkan'la bakayım VM özel yayına bağlanıyoruz. Bakayım bize neler anlatacak Volkan'ımız. Mikrofon sende.
2: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nın 7. gününde devler sahnedeydi. Mbappe açılışı yaptı. Haaland ben de varım dedi. Messi'nin rekor dolu şovu vardı. Ürdün'de Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü attı. Senegal'le karşılaşan Fransa ilk yarı rakibine çok sayıda şans verdi. İkinci yarıda kendine gelen takımda Mbappe 2 golle zaferi getirdi. Maç 3-1 bitti. Irak karşısında Norveç baskın futboluyla sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Son şampiyon ardından sahaya çıktı ve maç karşılıklı gollerle başladı aslında ama teknoloji buna izin vermedi. Cezayir'e karşı unvanına yakışır bir skorla 3-0'la sahadan ayrıldı Arjantin. 3 golü de Messi attı. 39 yaşındaki yıldız böylece 16 golle Dünya Kupaları tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Klose de 16 gol atmıştı. Zirvede yalnız kalmak için Messi'nin şansı daha fazla. Bir gol yetecek. Avusturya ise Ürdün'e 3-1'lik üstünlük kurdu ve 3 puanla başladı turnuvaya. A milli takımda basın toplantıları yapıldı. Kaleci Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın konuştu. Uğurcan, dünyanın en iyi takımı denilen İspanya bile berabere kaldı dedi. Turnuvaya devam edebilme şansı hakkında ise ilk maç final maçı değildi. Önümüzde 2 maç daha var. Biz bitti demeden bitmez. İnşallah biz de bunu başarabiliriz ifadelerini kullandı. Samet Akaydın ise bir insanın saçına bıyığına girmek artık eleştiriden çıkıyor derken kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun duygusallığına vurgu yaptı. Kaptanımıza farklı imalarda bulunuyorlar, üzülüyoruz, kaptanımız da üzülüyor. Artık dışarıda basın olduğu zaman antrenmanlarda dümdüz duruyoruz, sözlerini ekledi. Turnuvada bugün Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama ve Özbekistan, Kolombiya maçları oynanacak. Bu maçlarla da gruplardaki ilk müsabakalar tamamlanmış olacak. Mikrofonda ben Volkan Iğır, herkese iyi seyirler.
2: Gazi birleştirir, tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.
4: Metropol FM Almanya ve Dünya haberleri.
5: Ich bin Uli Reitinger. Antisemitismus ist und bleibt ein Problem in Deutschland. Die Meldestellen des Bundesverbands RIAS haben im vergangenen Jahr 8.725 antisemitische Vorfälle erfasst. Damit liegt man auf dem Niveau des Vorjahres. Aber es sind mehr als dreimal so viele Vorfälle wie im Jahr vor dem Terrorangriff der Hamas auf Israel. RIAS ordnet mehr als zwei Drittel der Vorfälle israelbezogenem Antisemitismus zu. Die Zahl der Vorfälle mit rechtsextremem Hintergrund stieg laut RIAS deutlich an, um 9%. Der G7-Gipfel geht heute zu Ende. Am Abschlusstag geht es im französischen Evian zunächst darum, wie trotz der Belastungen durch den Iran-Krieg wieder nachhaltiges Wirtschaftswachstum entstehen kann. Die erste Gipfelbilanz fällt durchaus positiv aus.
6: Dass alle G7-Staaten einschließlich der USA beim Thema Ukraine an einem Strang ziehen, um zu einer Friedenslösung zu kommen, ist ein Erfolg dieses Gipfels hier in Evian. Vorab nämlich gab es noch Zweifel, inwiefern US-Präsident Trump die Europäer auf ihrem Kurs unterstützt. Am letzten Tag des Gipfels geht es jetzt um verlässliche Handelsbeziehungen und einen fairen globalen Wettbewerb. Europa sieht sich in der Klemme zwischen US-Zöllen sowie der Konkurrenz aus China, die seiner Industrie zu schaffen macht. Aus Evian, Michael Evers.
5: In Hamburg beginnt am Abend die Frühjahrskonferenz der Innenminister von Bund und Ländern. Thema ist unter anderem die Migrationspolitik. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Hamburgs Innensenator Andi Grote, fordert im Redaktionsnetzwerk Deutschland, straffällige Flüchtlinge künftig leichter abschieben zu können.
7: Menschen, die aus ihrem Heimatland vor Verfolgung, Krieg oder schweren Menschenrechtsverletzungen geflohen sind, haben in Deutschland einen Schutzstatus. Auch bei straffällig gewordenen Flüchtlingen sind Abschiebungen in diesen Fällen mit hohen rechtlichen Hürden verbunden. Laut Hamburgs Innensenator Grote müssten für eine Ausweisung derzeit zwingende Gründe der nationalen Sicherheit vorliegen. Diese Schwelle müsse gesenkt werden, so der SPD-Politiker. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
5: Die schwerkranke norwegische Kronprinzessin Mette Marit hat eine neue Lunge bekommen. Das teilte das norwegische Königshaus mit. Die Lungentransplantation sei soweit erfolgreich verlaufen, zitierte das norwegische Königshaus das Universitätskrankenhaus in Oslo. Die Kronprinzessin werde jetzt für mehrere Wochen im Krankenhaus bleiben müssen. Erst bei ihrer Entlassung sei das nächste Update zu erwarten, heißt es.
4: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
8: Değerli dinleyenler, İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik operasyon yapıldı. Şimdi haberlerimize geçiyorum. Değerli dinleyenler, İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma, inşaat ve imar işlemleri sırasında usulsüz menfaat sağlandığı iddiasıyla yürütülüyor. Yaklaşık 6 milyon liralık rüşvet alışverişi olduğu iddia ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yürütme Kurulu'nu toplaması planlanıyor. Toplantıda bazı il başkanlarının görevden alınması ve yeni atamalar gündeme gelebilir. Özgür Özel kanadı ise olağanüstü kurultay için toplanan yaklaşık 900 delege imzasını genel merkeze teslim etmeye hazırlanıyor. Partide kurultay ve görevden alma tartışmaları sürüyor. Türkiye'de belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Silivri Belediye Soruşturması'nda Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında olduğu 10 kişi tutuklandı. Silivri Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı. Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat'la ilgili soruşturmada ise 27 kişi gözaltına alındı. Antalya Büyükşehir Belediye dosyasında da 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Denizli'de uyuşturucu soruşturması kapsamında 12 avukat gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök de bulunuyor. Soruşturma uyuşturucu kullanmak suçlamasıyla yürütülüyor. Jandarma ekipleri baro binasında ve avukatlara ait adreslerde arama yaptı. Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri bugün yapılacak. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki ve Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli olacak. Kuralar İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA merkezinde çekilecek. Türkiye'de bu hafta milli maç heyecanı devam ediyor. Türk A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'nda cumartesi sabahı Paraguay'la karşılaşmaya çıkacak. Futbolun yanı sıra voleybolda da önemli bir mücadele var. Filenin Sultanları 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci etabında bu akşam sahaya çıkıyor. Ankara'daki maçlarda hedef 4'te 4 yapmak. İlk maçta rakip Belçika. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

Ve rengarenk programı devam ediyor arkadaşlar. Bu arada Berlin Handel Großhandel sağ olasın, Berlin'de Königin Elisabeth Strasse'de radar olduğunu söylüyor. Richtung Messedam. Dolayısıyla burada 30'luk bir güzergah var. Fazla çekilir, daha doğrusu daha hızlı giderseniz burada güzel bir fotoğrafınız evinize yollanır. Benden de söylemesi. Teşekkür ederiz tekrardan buradan. Ve biraz sonra yaz sıcağında burnumuza gelen o iğrenç ter kokusu var ya, ondan bahsedeceğim. Öncesinde yüzüne ayna. Neon Kervan'dan dinliyoruz. 70'li senelerin tınısı ve günümüzün en modern teknolojisiyle birleşmiş bir parça. Tüm zamanlarımızda en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları burada. Metropol FM'de. Rengarenk'tesiniz. Gününüz rengarenk olsun. Mikrofona ben DJ Hakan.

Öyle YouTube daha böyle dolaşan bir video vardı biliyorsunuz, o fenomen. Ağzıyla ne güzel yapıyorlar. Şimdi yaz sıcağında biliyorsunuz arkadaşlar, ister istemez böyle sıcakta terliyoruz. Sonra burnumuza gelen o iğrenç kokular var. Şimdi bu çok önemli. Bunu da yine sağda solda satabilirsiniz bir muhabbet esnasında. Ya arkadaşlar aslında o böyle değil, böyle dersin. Ben çünkü böyle yapıyorum. Çok bilmiş gibi. Şimdi yaz sıcağında burnumuza gelen o dediğim gibi iğrenç ter kokusu aslında bize ait değilmiş. Serdar'a aitmiş. Bu da çok komikti valla. Koltuk altımızda yaşayan bakterilerin, daha doğrusu koltuk altında bizim yaşayan bakterilerin, iyi dinleyin şimdi, dışkısıymış. Burada o denir mi oğlum? Bu iğrenç bir şey ya. Ha, bize ait değil. Öyle diyorlar. Şimdi tamam, bakterilerin dışkısıymış da o bakteriler kime ait? Onlar da bize ait, öyle değil mi? İlginç değil mi? Acaba bir gerçeklik payı var mı dedim. Araştırdım her yerde, oraya buraya. Ama güzel bir bahaneniz olur kokunuz geldiği zaman. Ya vallahi benden değil, o bakterilerden. Yani bana ait değil. Diyebilirsiniz. Böyle geçiştirebilirsiniz belki. Ayrılmayın, biraz sonra size çileklerden bir şey bahsedeceğim ki... Ama önemli bilgiler bunlar. Bilin ve uygulayın arkadaşlar, çok önemli. Asla.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Araştırdım her yerde.
3: Ay Hakan ya. Sabah sabah içim dışıma çıktı valla. Öyle bir şey mi varmış bizde? Eyvah. Ne iğrençim ben ya.
4: Evet, nedir konumuz? Konumuz arkadaşlar, terlediğimiz zaman koltuk altımızdaki o koku bize ait değilmiş. Koltuk altındaki bakterilerin dışkısıymış. Böyle iğrenç bir haberden sonra bir iğrenç haber daha sizlere aktaracağım. Bu da çileklerle ilgili ya arkadaşlar. Şimdi bu çilekleri siz bir daha yerseniz ben ne olayım? Yani mutlaka yiyeceksinizdir de, tamam mı? Bunun yani kaçarı falan yok ama almanız gereken bir önlem var. Ve neden bu önlemi alacaksınız? Ben inanın her yerde araştırdım. Hep aynı sonuca vardım. Yani haber fake make değil. Az sonra. Ama öncesinde bu güzel şarkıyı sizlere çalıyorum. Bu arada bir dinleyeceğim. Tam çilek yiyordum, bunu duyunca ara verdim ve diyeceklerini bekliyorum. Saygılarla Stuttgart'tan Tahsin. Bekle Tahsin, bekle.

0: Mebrure değilim dedi. Bu güzel duygusal şarkımız çok güzel şarkıydı. Sizler için Rengarenk'te.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
2: Özcan yazmış. Abi diyor, Kap Verde'nin kalecisinin takipçi sayısını gördün mü diyor. Maç öncesi 50 bindi diyor. Bu sabah 11 milyon diyor. Vay, evet gördüm. Gördüm. Bizim Kerem'de de maç öncesi 5 milyondu. Maçtan sonra 50 bin. Kerem'i arıyoruz.
3: Kerem'i arıyorum. Anlıyorsun değil mi?
2: Anlıyoruz.
3: Paraya kıyı bulun.
1: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

Ve beklenen an geldi. Bütün çilekçiler burada. Hakan hadi anlat anlatacaksa. Elimde kaldı çileklerim diyor. Elimde kaldı yazık. Çiçeklerimle çileklerim. Ne diyor bir dinleyicim? Biz de balkondan yedik, ne olacak, çıkartayım mı? Bu ne be Hakan? Vallahi orası sana kalmış. Oraya ben girmeyeyim hiç. Bir başka dinleyicim diyor. Çok teşekkür ederiz Metropol FM ailesi. Ay Hakan. Yok pardon, eski mesajlara girmişim. Burada ne diyor? Çilek. Kendisi şu anda çilek bahçesinde arkadaş. Tarlasında, ne bahçesi? Çilek. Şimdi sen o çileği yemeden önce istersen beni bir dinle diyeceğim. Bunu kim göndermiş? İsimlerinizi de yazsanız iyi olur. İleyhan Uraslı yazmış bize. Başka bir dinleyicim de. Tünaydın Hakan. Hakan aynı Saadettin Teksoy gibisin az sonra. Rengarenklikten ip iğrençliğe terfi ediyoruz bu konuyla diyor. Aynen öyle vallahi, ama ben size söyleyeyim. Yani siz ister yapın ister yapmayın. Şimdi bakın arkadaşlar, fazla uzatmayayım lafı. Bu bildiğimiz çilekleri alıyoruz ya. Sonra dolaptan çıkarız. Mesela dolaptan çıkardığımız bu iştahla yediğimiz çileklerin içinde şeffaf larvalar var. Yani bildiğiniz kurtçuklar var. Ve canlı canlı bunları biz yutuyormuşuz. Ama merak etmeyin, tabii ki mideniz onları kusursuz bir ekstra protein olarak sindiriyormuş. Bir şey olmuyor yani, ama mikroskopu da açmışlar, koskocaman koymuşlar. Araştırdım ben bunu. Küçük küçük böyle şeffaf şeklinde dediğim gibi kurtçuklar var içerisinde. Peki bunun kurtçukların olmaması için ne yapabiliriz? Sirkeli veya tuzlu suda 15 veya 20 dakika bekletiyorsunuz. Ardından akan suyun altında da güzelce yıkıyorsunuz. Ondan sonra o proteinlerden kurtuluyorsunuz. Bu hikaye mikaye değil, gerçekten böyle arkadaşlar. Gözle görülmeyen ama bize zarar vermeyen protein dediğimiz etler. Kurtçuklar varmış. Zah! Bunu da yine ortamda anlatın. Hadi bakayım iyisiniz. Şimdi yine bir şarkı çalacağım. DJ Hakan şarkılarından bir tanesi gelecek. Diyeceksiniz ki Hakan iyi ki varsın vallahi. Kendimi de çok övüyorum bugünlerde. Başıma inşallah bir şey gelmez. Ama öyle arkadaşlar. Bakın çaldığım parçaya bakın şimdi. Bakın. Ya haksız mıyım? Haksız mıyım? Durun daha girmedi. Ne olduğunu çıkarabildiniz mi?

0: En güzel şarkılardan bir tanesiyle beraberdik arkadaşlar. Zor ayrıldık, zor ayrıldık, zor. Bir dinleyeceğim diyor ki Hakan diyor, çileklerden bahsediyorum. Çilekleri nasıl temizleyeceğinize dair bilgi verdim burada. Hakan onu ben yaptım ama çilek çileklikten çıkıyor söyleyeyim diyor. Kurt duyunca tadı bambaşka oluyor diyor. Öyledir. Şimdi çilekten çıkıp sivrisineklere geleceğim. Sivrisinekler genelde kimlere geliyormuş? Onlara da biraz sonra bekleyin. Ama siz mutlaka biliyorsunuzdur. Kan grubu var, odu vurdur, bildiğimiz şey. Bir de bilmediğimiz bir olay var. Onu da biraz sonra sizlere aktaracağım. Ama öncesinde Volkan arkadaşımıza bağlanıyoruz. VM Weltmeisterschaft. Dünya Kupası hakkında bakalım bizlere neler anlatacak. Mikrofon sende Volkan.
1: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nın 7. gününde devler sahnedeydi. Mbappe açılışı yaptı. Haaland ben de varım dedi. Messi'nin rekor dolu şovu vardı. Ürdün'de Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü attı. Senegal'le karşılaşan Fransa ilk yarı rakibine çok sayıda şans verdi. İkinci yarıda kendine gelen takımda Mbappe 2 golle zaferi getirdi. Maç 3-1 bitti. Irak karşısında Norveç baskın futboluyla sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Son şampiyon ardından sahaya çıktı ve maç karşılıklı gollerle başladı aslında ama teknoloji buna izin vermedi. Cezayir'e karşı unvanına yakışır bir skorla 3-0'la sahadan ayrıldı Arjantin. 3 golü de Messi attı. 39 yaşındaki yıldız böylece 16 golle Dünya Kupaları tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Klose de 16 gol atmıştı. Zirvede yalnız kalmak için Messi'nin şansı daha fazla. Bir gol yetecek. Avusturya ise Ürdün'e 3-1'lik üstünlük kurdu ve 3 puanla başladı turnuvaya. A milli takımda basın toplantıları yapıldı. Kaleci Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın konuştu. Uğurcan, dünyanın en iyi takımı denilen İspanya bile berabere kaldı dedi. Turnuvaya devam edebilme şansı hakkında ise ilk maç final maçı değildi. Önümüzde iki maç daha var. Biz bitti demeden bitmez. İnşallah biz de bunu başarabiliriz ifadelerini kullandı. Samet Akaydın ise bir insanın saçına bıyığına girmek artık eleştiriden çıkıyor derken kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun duygusallığına vurgu yaptı. Kaptanımıza farklı imalarda bulunuyorlar. Üzülüyoruz. Kaptanımız da üzülüyor. Artık dışarıda basın olduğu zaman antrenmanlarda dümdüz duruyoruz sözlerini ekledi. Turnuvada bugün Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama ve Özbekistan, Kolombiya maçları oynanacak. Bu maçlarla da gruplardaki ilk müsabakalar tamamlanmış olacak. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Herkese iyi seyirler.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.
3: Vay anasını ya, ben Zonguldaklı olarak şaşırdım kaldım ya. Bu nasıl müthiş bir parça olmuş ya. Zonguldakların sevdiği, en sevdikleri en güzel parçalardan bir tanesi. Müthiş olmuş ya, bayıldım. Vay anasını.
0: Anasına, kızına, duvardaki sazına. Biraz önceki çaldığım parçayı almış olduğum bir tepki. Biraz sonra sivrisineklerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Ayrılmayın. Bütün iğrençlikler bu programda.

0: Kırmızı Gitas Çorbalı şarkıyı Mela Bedel'den dinledik. Güzel bu şarkıyı nerede? Tabii ki Metropol FM'de.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
0: Şöyle havalı bir giriş yaptıktan sonra konumuz başka bir iğrençliğe. Terden bahsettik arkadaşlar. Sonra çileklerde oluşan kurtlardan bahsettik. Şimdi de sivrisineklere, daha iğrenci yok. Rengarenkte. Biliyorsunuz sivrisinekler genelde öyle derler değil mi? Tatlıya gelirler, şeye gelirler. Açık renk kıyafetlere gelir. Bir de kan grubuna göre de değişiyor mutlaka. Ama şimdi bir araştırma yapmışlar yine. Sivrisinekler bira içen insanları daha çekici buluyorlarmış. Ve daha çok sık ısırdığı ortaya çıkmış. Yani bunu ben aslında pek fazla araştırmadım. Böyle nasıl ortaya çıkıyor? Direkt sivrisineklere sorup anket mi yapıyorlar? mesaj geldi. Birisi diyor ki külliyen. Ne çabuk mesaj yazdın, daha bitirmedim bile. Külliyen yalan, hiç bira içmem ama maşallah sivriler bedenimle bütünleşti, öyle seviyorlar diyor. Bir diğer dinleyicim de ter kokusuna gelirler diyor. Biraz önce bahsettik ya. Şimdi benim bilmediğim bir şey bulabilsen diye bir de mesaj almış. Onu anlayanlar varsa...

0: müzisyenin duyabilmesi, bir inşaatçının ellerini kullanabilmesi gerekir. Kaza veya hastalık nedeniyle mesleğinizi yapamayacak duruma gelirseniz ne olacak? Herkese bir Berufsunfähigkeit sigortası şart. Allianz Sigorta, Yasin Civan sizi bilgilendiriyor.
1: Kurfürsten Ali 47 E Bremen.
0: Telefon 897-62-0.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip

0: etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
2: Biraz önce ne dedim? Sivrisineklere, daha doğrusu sivrisinekler bira içen insanlara daha çok geliyormuş. Bir dinleyicim yazdı. Yalan Hakan diyor. 9 yaşındaki oğluma geliyorlar diyor. Eşim bira içiyor, ona gelmiyorlar diyor. Keşke ona gelseler de oğluma gelmeseler. Şu sivrisinekler de bir tuhaf yani diyor. Bakıyor tabii ki. Araştırıyor sivrisinek. Sağına sonra bakıyor. Ha, bu adamdan geliyor diyor. Tamam, o da onlar hesap kitabı yapıyorlar. Ondan sonra fark etmiyor. Bir diğer dinleyicim de diyor bakayım. Selam Hakan. Bakayım. Galiba bugün aç karnına işe başladın. Çilek, kurtlar, çorbalar, arkasından sinekler. Hepimize afiyet olsun. Berlin'den Ayşe Hanım. Vallahi billahi Ayşe Hanım. Yani haksız da değilsin. Zo. Mehmet Erdem diye bir sanatçımız var. Kendine has yorumlarıyla. Muazzam şarkılar yapıyor. Bunlardan bir tanesi. Herkes aynı hayatta diyor. 12.45 yaptık saatlerimizi. Keyfiniz bol olsun.
3: Herkes aynı hayatta.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Rengarenk cımbızıyla devam ediyor derken 10 dakikamız kaldı sadece. Naya, abfırm seni o beni bir ara. Saat 15'ten itibaren 19'a kadar yine sizlerle birlikte olacağım. Esra arkadaşımız hala hasta ve pazartesi günü tekrar kendisi gelecek. Konuştum kendisiyle diyeceğim ama konuşamıyorum çünkü sesleri çıkmıyor, ses telleri olmuyor. Geçmiş olsun, acil şifalar buradan tekrardan. Ses tellerinde bir taplama olmuş, bir tapa kapmış daha doğrusu. Fazla konuşursa böyle olur işte. Benim gibi susacak böyle sürekli. Zor. Bu arada Okan Buruk'u tanımayan yok herhalde. Galatasaray'ımızın teknik direktörü. Ve ona sormuşlar. Milli takımın mağlubiyetini neye bağlıyorsunuz? Ya o da diyor ki... Takımımıza çok inanıyorum. Sabah erken kalkınca diyor, beklenti çok fazla oldu diyor. Yani sabah erken kalkmanın aksiliğinden öyle oldu. Akşam kaybetsek bir şey olmazdı diyor. Okan. Orada zaten akşamdı. Sabah, biz sabah izledik ama orada akşamdı. Yani exact gar nichts mehr. Okay? Bazı insanlar verdiği demeçte, daha doğrusu açıklamada veya da konu hakkında herhangi fikrini söyleyeceği zaman çok dikkat etmesi lazım. Bilhassa böyle gözünde olduğu gibi. So. Das habe ich wieder schön gesagt und jetzt spiele ich was schönes. Yine böyle kıpır kıpır bir şarkı. Kıpır kıpır. Havamıza uygun. Sımsıcak bir şarkı. Sana neler edeceğim diyor. Oh!

0: söyleyeceğim. Bu nasıl bir kindir? Bu nasıl bir öfke? Meine Fresse werde ich mal sagen. Sana neler yapacağım edeceğim falan diyerek böyle hop oturuyoruz, hop kalkıyoruz. Bir de dans ediyoruz, bir de şarkı bestelemişler. Yani bu kadar paradoks bir şey olabilir mi? Sana neler edeceğim diyor. Bu arada Isparta'da bir yangın çıkıyor arkadaşlar. Ve yangında bir adamı kurtarıyorlar. Adamı hastaneye getiriyorlar. Kontrol ediyorlar. Adamın her yerinde kırık çıkıyor. Ya usta nasıl oldu böyle? Seni yangından kurtardık. Ya beni kürekle söndürdüler diyor. Adamın üzerindeki ateşi kürekle vura vura bitirmişler adamı ya.
1: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
2: Değerli dinleyenler, Hırvatistan denildiğinde son yılların en büyük futbol hikayesinin adı Luka Modrić'tir. Küçük bedenli ama dev karakterli, zarif, zeki, sakin ve oyunun temposunu tek pasla değiştirebilen bir futbol ustası. 9 Eylül 1985'te Hırvatistan'ın Zadar kentinde doğan Modrić bugün 40 yaşında. Dinamo Zagreb'den Tottenham'a, oradan Real Madrid'e uzanan kariyerinde Şampiyonlar Ligi zaferleri, lig şampiyonlukları ve 2018'de Ballon d'Or ödülüyle futbol tarihine geçti. Milli takımda 180'in üzerinde maça çıkan Modrić, Hırvatistan tarihinin en çok forma giyen oyuncusu. 2018 Dünya Kupası'nda ülkesini finale taşıdı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. 2022'de ise Hırvatistan'la üçüncülük yaşadı. Şimdi 2026'da belki de son büyük Dünya Kupası sahnesine çıkıyor. 2025-2026 sezonunda kariyerinin son döneminde daha sınırlı ama hala çok değerli bir rol üstlendi. Artık enerjisini daha ekonomik kullanıyor ama oyun aklı, pas kalitesi ve baskı altında sakinliği hala eli seviyede. Hırvatistan için Modrić'in katkısı sadece saha içi değil, o takımın hafızası, genç oyunculara yol gösteriyor, zor anlarda tempoyu düşürüyor, doğru pasla oyunu açıyor. Luka Modrić sahadaysa Hırvatistan'ın oyununda her zaman bir düzen, bir zerafet ve bir inanç var. Modrić'in Dünya Kupası'na bıraktığı izin büyük olduğu ise kesin.
1: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
0: Ve Rengarenk'in son şarkısına geldik arkadaşlar. Üzülmenize gerek yok. Yarın yine bir rengarenkle beraber olacağız. Aynı zamanda saat 15'ten itibaren Paydos programıyla sizlerle birlikte olacağım 19'a kadar. Radyonuzdan sakın ayrılmayın. Tüm zamanlarımızın en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz 24 saat boyunca. Her yerde nerede olursanız olun hiç fark etmez. Kopsun Kıyamet adlı şarkısıyla Cengeren şu anda sizlerle. Keyfiniz bol olsun, mikrofona ben DJ Hakan.

0: Bremer Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'na 4 mücadeleyle devam ediyoruz. K grubunda Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Maç 19'da yayıncı TDF. 17 Haziran Çarşamba akşamı L grubunda İngiltere-Hırvatistan mücadelesi var. Maç saat 22'de yayıncı TDF. 18 Haziran Perşembe günü L grubu mücadelesiyle devam edecek. Gana-Panama karşılaşıyor. Maç saat 01'de yayıncı Magenta. 18 Haziran Perşembe K grubunda Özbekistan-Kolombiya ile mücadeleye çıkacak. Maç saat 04'te yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH, Türk ve Alman milli takımlarına başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industriestrasse 17, Bremen.

0: Almanya, hazır mısın? Bu senenin en çılgın festivali Ege Türk sunar. Halikarnas Multi Summer Festival. Sefo.
1: Toral Ragat Ragat.
0: Demet Akalın. Yerinde dur. Label C5.
1: Başarılar, başarışan.
0: Derda.
1: Şariler fıstık.
0: Semi Cenk.
2: Çıkmaz bir sokak.
0: Duman.
3: Kimse gör benim ben.
0: Halikarnas Multi Summer Festival. 20 Haziran Cumartesi Oberhausen Freigelände Rudolf Weber Arena. Biletler harikarnas.de. Powered by Ege Türk.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: ihn sehr kooperativ gesehen und ich habe ihn auch sehr aufmerksam zuhören sehen. Und insofern noch einmal, es gibt mir einen gewissen Grad des Optimismus, dass wir hier als Europäer und als Amerikaner zusammen jetzt alles unternehmen, gemeinsam, um den Krieg zu beenden. Aber er ist noch nicht zu Ende und bevor er nicht zu Ende ist, gibt es keinen Grund zufrieden zu sein.
1: Değerli dinleyenler, Kanada'da düzenlenen G7 zirvesi kapsamında yapılan görüşmelerin ardından liderler tarafından temkinli iyimser mesajları paylaşıldı. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği temasların oldukça yapıcı geçtiğini belirten Başbakan Mert, görüşmelerde Ukrayna'daki savaşın yanı sıra ABD ile İran arasında sağlanan anlaşmanın da ele alındığını ifade etti. Gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya-Fil Dişi Sahili maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizler.

0: Güvenli bir hayat, güvenli sigortayla mümkün. Ama güvenli bir sigorta sadece sizi anlayan ve güvenilir bir uzmanla mümkün. Allianz Genel Temsilciniz Yasin Civan size yardımcı oluyor. Otomobil, ev, yangın ve her türlü sigortanız için sigorta uzmanınız Yasin Civan. Kurfürstten Ali 47E Bremen. www.allianz-civan.de.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Die Meldestellen des Bundesverbands RIAS haben im vergangenen Jahr 8.725 antisemitische Vorfälle erfasst. Das waren in etwa so viele wie 2024, aber mehr als dreimal so viele wie im Jahr vor dem Terrorangriff der Hamas auf Israel. Wie schon 2024 ordnet RIAS mehr als zwei Drittel der Vorfälle israelbezogenem Antisemitismus zu. Die Zahl der Vorfälle mit rechtsextremem Hintergrund stieg laut RIAS deutlich um 9%. Bundesinnenminister Dobrindt hat in der Debatte um Reformen eine Kürzung des Bürgergeldregelsatzes angeregt. Das Bürgergeld mit knapp 50 Milliarden Euro pro Jahr könne einen entscheidenden Beitrag zur Konsolidierung leisten, sagte der CSU-Politiker dem Fokus. Dobrindt sieht darin deutlich mehr Einsparpotenzial als bisher geplant.
2: Das Bürgergeld heißt ab Juli Grundsicherung. Die Regelsätze liegen derzeit bei gut 560 Euro pro Monat für Alleinstehende. Für Kinder zwischen rund 360 und etwa 470 Euro. Innenminister Dobrindt will nun prüfen lassen, ob die Sätze wirklich nur das Existenzminimum abdecken und nichts darüber hinaus. Für die rund 5,5 Millionen Leistungsempfänger gelten ab Juli schärfere Regeln bis hin zu möglichen Totalsanktionen. Die halten Sozialverbände allerdings für verfassungswidrig. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Die schwerkranke norwegische Kronprinzessin Mette Marit hat eine neue Lunge bekommen. Das teilte das norwegische Königshaus mit. Die Lungentransplantation sei erfolgreich verlaufen. Die Kronprinzessin werde jetzt aber für mehrere Wochen im Krankenhaus bleiben müssen, heißt es.
3: Der Eingriff wurde seit Monaten vorbereitet, aber dass es jetzt auf einmal so schnell ging, damit hatte doch niemand gerechnet. Erst Anfang Juni kam Mette Marit auf die Warteliste für eine neue Lunge. Jetzt hat sie sie schon bekommen und die OP scheint geglückt zu sein. Ohne das Spenderorgan hätte die Norwegerin noch rund ein Jahr zu leben gehabt. Nun stehen ihre Chancen deutlich besser. Aus Skandinavien, Julia Weschenbach.
1: Mit modernen Gentechnikverfahren veränderte Lebensmittel dürfen in der EU künftig ohne spezielle Kennzeichnung im Supermarkt verkauft werden. Das Europäische Parlament stimmte mehrheitlich dafür, entsprechende Züchtungen in vielen Fällen von bislang strengen EU-Gentechnikregeln auszunehmen. Die Änderungen wurden bereits von den EU-Staaten bestätigt und sollen voraussichtlich ab Mitte 2028 angewendet werden.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için bugün İzmir'e bağlanıyoruz. Güçlü Mete bizlerle, İzmir'e sevgiler.
5: Merhaba, İzmir'den de bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize sevgiler, saygılar.
4: Teşekkürler. Güçlü, Türkiye bugün yeni güne operasyon haberiyle başladı. İzmir'de Cumhuriyet Halk Partili Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla aramalar yapıldı, gözaltılar var. Son ayrıntılar sende.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi İzmir'de de oldukça ses getiren bir operasyon oldu bu. CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik operasyonun asıl amacının bir rüşvet soruşturması olduğu ifade edildi. Ve aralarında başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Senin de ifade ettiğin gibi belediye binasında ve evlerde de aramalar yapıldı.
4: Güçlü, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde kritik bir gün. Kongre için toplanan imzalar genel merkeze teslim edildi. Yine Yargıtay tarafından CHP'li 9 milletvekilinin üyelikleri silindi. Mecliste tabii temsil sayısı 129'a düşmüş oldu.
5: Evet, öncelikle CHP'de özel yönetimi olağanüstü kurultayı için toplanan noter onaylı 833 delege imzasını genel başkanlığa gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na iletti. Buradan sonraki beklenti şu: aslında bir hafta içerisinde olağanüstü kurultay çağrısına yanıt vermek zorunda deniliyor Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin. Bu arada Kılıçdaroğlu yönetiminin CHP'den ihracını istediği 9 ismin parti üyeliğinin silindiği haberi geldi ki bu konuya ilişkin milletvekillerinden Umut Akdoğan bir açıklama yaptı ve dedi ki henüz savunma haklarımız yapılmadı, bunlar tükenmedi, parti üyeliğimiz Yargıtay sisteminden silindi, bu nasıl olur diye sordu. Bu arada CHP'yi mecliste temsil eden milletvekili sayısı da dolayısıyla 138'den 129'a düşmüş oldu Ferhat.
4: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'nın başlattığı genel seçim tarihi konusuna Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de yanıt gecikmedi.
5: Evet, Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanlarından Mehmet Uçum aslında tarih olarak, seçim tarihi olarak 16 Nisan 2028'i işaret etmişti. Zaten normal seçim tarihinden yaklaşık bir ay öncesini işaret ediyordu. Devlet Bahçeli de seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı bile yoktur dedi ve önemli olan seçimlerin zamanında yapılmasıdır diye konuştu ve Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız mesajını verdi.
4: Ve güçlü milli takımda moraller gayet iyi görünüyor. Paraguay maçı hazırlıkları sürüyor.
5: Evet, Arizona'da bulunan Atletik Grounds'daki idmanlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Milli futbol takımı koşu çalışmaları, top kapma idmanları vardı. Tabii taktik çalışmaları basına kapalı olarak devam ediyor ağırlıklı olarak. Şimdi iddia o ki Montella bu kez sahaya ilk 11'de Kenan Yıldız ve Deniz Gül'le çıkacak deniyor. Ancak kesin bir haber değil, bir iddia olarak veriyoruz bunu. Ve Türkiye-Paraguay maçını El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.
4: Türkiye gündemini Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. İngiltere 2026 Dünya Kupası'na büyük beklentilerle gelirken takımın en önemli figürlerinden biri yine Harry Kane. Soğukkanlı, çalışkan, lider ruhlu ve ceza sahasında dünyanın en güvenilir bitiricilerinden biri. 32 yaşındaki Kane, Londra'dan çıkan bir kral. Tottenham'de efsaneleşti. Premier Lig'in en büyük golcülerinden biri oldu. Premier Lig'i kariyerinde 320 maça çıktı ve 213 gol attı. Ardından Bayern Münih'e giderek kariyerine yeni bir meydan okuma ekledi. Almanya'da gol alışkanlığını hiç kaybetmedi. Son sezonda Bayern Münih formasıyla yine takım hücum merkezinde yer aldı ve tüm kulvarlarda 51 maçta 61 gol attı. Bayern Münih'te 2. Bundesliga şampiyonluğu, bir Almanya Kupası ve bir Almanya Süper Kupası kazandı. Milli takımda İngiltere'nin tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu olan Kane 112 maçta çıktı ve 78 gol attı. 2018 Dünya Kupası'nda gol kralı oldu ve İngiltere ile yarı final oynadı. 2022'de İngiltere'nin lideriydi. Şimdi ise çok daha olgun bir kaptan olarak geliyor. Kane'in oyunu sadece gol atmak değil, geriye gelip bağlantı kurar, kanat oyuncularını kaçırır, penaltılarda soğukkanlı kalır ve büyük maçlarda sorumlu kalır. İngiltere'nin genç ve hızlı hücum attığı için onun pas kalitesi çok değerli olacak. 2026'da İngiltere'nin hedefi çok net: kupaya yürümek. Bu yolda Kane'in bitiriciliği, liderliği ve tecrübesi belirleyici olabilir. O sahadaysa İngiltere için her orta, her ara pas, her duran top gerçek bir gol ihtimaldir. Harry Kane için bu Dünya Kupası ya hep ya hiç. Mikrofonda ben Ceyhun Kara.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Özcan yazmış. Abi diyor, Kap Verde'nin kalecisinin takipçi sayısını gördün mü diyor. Maç öncesi 50 bindi diyor. Bu sabah 11 milyon diyor. Vay, evet gördüm. Gördüm. Bizim Kerem'de de maç öncesi 5 milyondu. Maçtan sonra 50 bin.

0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Bakıma muhtaç olunca maddi sıkıntı çekmeyin. Flegefer Showroom ile ailenizi garanti altına alın. Bakıma muhtaç kişi ister Almanya'da veya Türkiye'de olsun hiç fark etmez. Allianz Sigorta Yasin Civan sizi Flegefer Showroom hakkında bilgilendiriyor. Allianz Sigorta Yasin Civan.
1: Kurfürsten Ali 47E Bremen.

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Zwei Tage vor einer geplanten Unterzeichnung des Iran-Rahmenabkommens hat US-Präsident Trump dem Land erneut gedroht. Wenn sie sich nicht benehmen, werden wir direkt wieder damit beginnen, Bomben mitten auf ihre Köpfe zu werfen, sagte Trump am Rande des G7-Gipfels am Genfer See. In der Schweiz soll am Freitag das Abkommen unterzeichnet werden. Mit modernen Gentechnikverfahren veränderte Lebensmittel dürfen in der EU künftig ohne spezielle Kennzeichnung im Supermarkt verkauft werden. Das Europäische Parlament stimmte mehrheitlich dafür, entsprechende Züchtungen in vielen Fällen von bislang strengen EU-Gentechnikregeln auszunehmen. Die Änderungen sollen voraussichtlich ab Mitte 2028 angewendet werden.
2: Künftig gibt es zwei Kategorien für gentechnisch veränderte Lebensmittel. Dort, wo weniger gravierende Eingriffe vorgenommen wurden, dürfen sie ohne besondere Prüfung und ohne Kennzeichnung verkauft werden. Bei größeren Eingriffen in das Erbgut gelten strengere Regeln für die Kontrolle und für die Kennzeichnung. Im Bioanbau sind keine solchen Pflanzen erlaubt. Neue gentechnische Verfahren machen es in einigen Fällen fast unmöglich, eine veränderte Pflanze von einer unveränderten zu unterscheiden. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
1: Bundesinnenminister Dobrindt hat in der Debatte um Reformen eine Kürzung des Bürgergeldregelsatzes angeregt. Das Bürgergeld mit knapp 50 Milliarden Euro pro Jahr könne einen entscheidenden Beitrag zur Konsolidierung leisten, sagte der CSU-Politiker dem Fokus. Dobrindt sieht darin deutlich mehr Einsparpotenzial als bisher geplant.
3: Das Bürgergeld heißt ab Juli Grundsicherung. Die Regelsätze liegen derzeit bei gut 560 Euro pro Monat für Alleinstehende. Für Kinder zwischen rund 360 und etwa 470 Euro. Innenminister Dobrindt will nun prüfen lassen, ob die Sätze wirklich nur das Existenzminimum abdecken und nichts darüber hinaus. Für die rund 5,5 Millionen Leistungsempfänger gelten ab Juli schärfere Regeln bis hin zu möglichen Totalsanktionen. Die halten Sozialverbände allerdings für verfassungswidrig. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Die Meldestellen des Bundesverbands RIAS haben im vergangenen Jahr 8.725 antisemitische Vorfälle erfasst. Wie schon 2024 ordnet RIAS mehr als zwei Drittel der Vorfälle israelbezogenem Antisemitismus zu. Die Zahl der Vorfälle mit rechtsextremem Hintergrund stieg laut RIAS deutlich um 9%.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için bugün İzmir'e bağlanıyoruz. Güçlü Mete bizlerle, İzmir'e sevgiler.
5: Merhaba, İzmir'den de bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize sevgiler, saygılar.
4: Teşekkürler Güçlü. Türkiye bugün yeni güne operasyon haberiyle başladı. İzmir'de Cumhuriyet Halk Partili Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla aramalar yapıldı. Gözaltılar var. Son ayrıntılar sende.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi İzmir'de de oldukça ses getiren bir operasyon oldu bu. CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik operasyonun asıl amacının bir rüşvet soruşturması olduğu ifade edildi. Ve aralarında başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Senin de ifade ettiğin gibi belediye binasında ve evlerde de aramalar yapıldı.
4: Güçlü, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde kritik bir gün. Kongre için toplanan imzalar genel merkeze teslim edildi. Yine Yargıtay tarafından CHP'li 9 milletvekilinin üyelikleri silindi. Mecliste tabii temsil sayısı 129'a düşmüş oldu.
5: Evet, öncelikle CHP'de özel yönetimi olağanüstü kurultayı için toplanan noter onaylı 833 delege imzasını genel başkanlığa gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na iletti. Buradan sonraki beklenti şu: aslında bir hafta içerisinde olağanüstü kurultay çağrısına yanıt vermek zorunda deniliyor Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin. Bu arada Kılıçdaroğlu yönetiminin CHP'den ihracını istediği 9 ismin parti üyeliğinin silindiği haberi geldi ki bu konuya ilişkin milletvekillerinden Umut Akdoğan bir açıklama yaptı ve dedi ki henüz savunma haklarımız yapılmadı, bunlar tükenmedi, parti üyeliğimiz Yargıtay sisteminden silindi, bu nasıl olur diye sordu. Bu arada CHP'yi mecliste temsil eden milletvekili sayısı da dolayısıyla 138'den 129'a düşmüş oldu Ferhat.
4: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'nın başlattığı genel seçim tarihi konusuna Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de yanıt gecikmedi.
5: Evet, Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanlarından Mehmet Uçum aslında tarih olarak, seçim tarihi olarak 16 Nisan 2028'i işaret etmişti. Zaten normal seçim tarihinden yaklaşık bir ay öncesini işaret ediyordu. Devlet Bahçeli de seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı bile yoktur dedi ve önemli olan seçimlerin zamanında yapılmasıdır diye konuştu ve Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız mesajını verdi.
4: Ve güçlü milli takımda moraller gayet iyi görünüyor. Paraguay maçı hazırlıkları sürüyor.
5: Evet, Arizona'da bulunan Atletik Grounds'daki idmanlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. A milli futbol takımı koşu çalışmaları, top kapma idmanları vardı. Tabii taktik çalışmaları basına kapalı olarak devam ediyor ağırlıklı olarak. Şimdi iddia o ki Montella bu kez sahaya ilk 11'de Kenan Yıldız ve Deniz Gül'le çıkacak deniyor. Ancak kesin bir haber değil, bir iddia olarak veriyoruz bunu. Ve Türkiye-Paraguay maçını El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.
4: Türkiye gündemini Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Hava Durumu.
2: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 21 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 8 ile 22 derece arasında değişecek. Hoş ve bulutlu bir gün, hafif bir hırka iyi olur. Yanınıza bir şemsiye de almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
6: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
7: Öz Yörem.
8: Özünde mutluluk var.
9: Onda sind wir wieder. Metropol FM'desiniz. Paydos programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Saat 19'a kadar beraberiz arkadaşlar. Benden kurtuluş yok. Sabah, öğle, akşam. Gece yarıları da yapıyorum program ama siz uyuyorsunuz. Tabii ki farkında değilsiniz. Bugün 19'a kadar beraberiz. İlginç haberlerim olacak. İnteraktif, yani telefon bağlantılarımız, herhangi bir konu işleyeceğim ve bu konuda mutlaka sizlerin de desteğine ihtiyacım var. Şöyle bir konu atacağım ortaya, bombayı bırakacağım, ondan sonra patlayana kadar sizler de yağdıracaksınız fikirlerinizi, karşılıklı böyle savaşacağız, sevişeceğiz, gülüp eğleneceğiz. Ve bugünkü programın açılışını Hadise ve Motive'nin Labirent adlı şarkısını yapıyorum. Güzel bir şarkı. Wow. Paydos programısınız. Mikrofona ben DJ Hakan.

Hadise ve Motif. Labirentide 15.13 oldu saatlerimiz. Metropol FM Paydos programımızınız. Kısa bir aramız olacak, ondan sonra tekrar buradayız. Radyonuzdan ayrılmayın.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: So, und da sind wir wieder derken.
3: Hakan'ım, bu ara çok çalışıyorsun. Parayı koyacak yer bulamazsan yardımcı olayım.
2: Eğer yanında para getireceksen olur. Öyle eli boş gelip deli dolu gitmek olmaz. Anlaştık mı? So, bir başka dinleyicimiz ise aman efendim kimler gelmiş? Lange nicht gehört. Genau, vor einer Stunde hatten wir die Gelegenheit. Ja, şimdi APO'nun Yeraltı adlı şarkısını çalacağım sizlere. Ondan sonra bir konum var ki burada mutlaka sizlerin de fikirleriniz olacaktır. Bunları biraz sonra paylaşacağım. Sakın radyonuzdan ayrılmayın. Yeraltı diyor.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Yol güvenliği siz ve sevdikleriniz için önemli. İşte biz bu nedenle varız, bu nedenle ikinci şubemizi açtık. KFZ İnjinyör Büro Akbal. 20 yıldır gidilen her yere mutluluk taşınsın, her koşulda yola güvenli şekilde devam edilsin diye kusura bakıyoruz. KFZ İnjinyör Büro Akbal iki yerde, Vanne ve Haşstedt.
1: Garland Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tore, Schiebetore und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Garland Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Evet, Hakan hala burada mısın diye mesajlar alıyorum. Evet, buradayım arkadaşlar. Benden kurtuluş yok. Bu ara bir dinleyicim, bakayım nereden, Ludwig Safin'le yazmış. Hakan geçenlerde tesadüfen iki dinleyiciyle çöp çatanlık yaptın ve onlar şu anda çok mutlular. Aa, bundan benim haberim yok. Herhalde tanıdığı birisi ki öyle söylüyor, şu anda çok mutlular. Bana da iyi bir kadın bulabilir misin? Şimdi birincisi, neye göre iyi? Ya yani senin için iyi nedir? İkincisi, sen iyi misin? Öyle değil mi? Yani bunlara da bir şey yapmak lazım. Odaklanmak lazım. Bir de bir şey daha var. Şimdi, iyi bir kadınla iyi bir erkek birlikte hiçbir zaman olamazlar. Bu benim felsefem. Çünkü kadınlar kötü erkeklere aşık olup iyi erkeklerle dertleşirler. Bu böyledir. Ya bu benim şimdiye kadar yapmış olduğum tecrübe arkadaşlar. Ya benden bahsetmiyorum, gördüklerimden bahsediyorum. Ama bir genellemede yapmak istemiyorum. Mebrure Zati sahnesi diyor şimdi.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya-Fil Dişi Sahili maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
1: Zor. Biraz önce çöp çatanlıktan bahsettim. Ve... Demiştim ki iyi bir kadınla iyi bir erkek hayatta birlikte olamazlar. Çünkü kadınlar kötü erkeklere aşık olup iyi erkeklerle dertleşirler. Zor. Sonra da dedim ki, daha doğrusu bunu neden şimdi söyledim? Bir dinleyicim bana, Hakan bana böyle çöp çatanlık yapıp da evlenebileceğim eli yüzü düzgün olan... Bu eskiden söylenirdi. Bunu şimdi espri niyetine söylüyorum ben. Birisi, ben dedim çöp çatan mıyım dedim. Sonra bunun üzerine bir dinleyicim bana şöyle bir mesaj gönderdi.
2: Kendin ilacı olsa kendi başına sürer desene Hakan'ım.
1: Kelin ilacı olsa kendi başına. Ben hem evde kalmışım hem kelin. Yani... Bunun için benden hiçbir şeyi beklemeyin arkadaşlar. Keine Chance. So. Şimdi Gökhan Özen ve Demet Akalın'ın ikisinin ortaklaşa söylemiş olduğu bir şarkı var ki duygusal bir şarkıyla ilerliyoruz. Gökhan Özen, Demet Akalın, korkak diyorlar. Mesajlar geliyor. Sürekli. Ne kadar millet evlenmeye meraklıymış.

0: Gökhan Özen Demet'e kalın ikilisi korkak dediler. Güzel bu duygusal şarkıyı yer verdikten sonra hala mesajlar almaya çalışıyorum. Birazcık böyle çöp çatanlıktan bahsettim. Mesajlar yığıldı. Ne kadar çok evde kalan insan varmış ya. Şimdi bunları hepsini okuyabilmem zaten söz konusu değil. Olamaz. Erstens in diese langen zweiten... Ya benden öyle şeyler istiyorsunuz ki bunları yerine getirebilmem yani hem etik olmaz hem de yani bana soracak olursan benim için hava hoş ama şimdi burada tabii ki radyoları radyo üzerinden olmuyor. Arkadaşlar bakın saat 19'dan sonra tamam mı? Siz bir yer tespit edin ben oraya geleyim orada dertleşelim. Fikir alışverişinde bulunalım diyeceğim ama bu arada bir dinleyicim ise bana şöyle bir mesaj göndermiş.
1: Selam Hakan. Gene veriyorsun gazı, veriyorsun gazı. Gazcı Hakan. Eskiden Ford kamyonları vardı biliyor musun? Fites atarken böyle kakakakan, kakakakan diye gaza basarlardı. Aynı onlar gibisin gazcı. Hadi iyi yayınlar.
0: Şimdi kere Hakan var. Sürmeli Hakan var. Gözlerimi çektiğim boyalardan dolayı. DJ Hakan var. Şimdi de Gazcı Hakan geldi. Bir o eksikti. Onu da ekledik. Zaman bakalım daha ne gelecek. Şimdi seviyorum sevmiyorum. Tam da konumuza uygun bir şarkıyla ilerleyeceğiz. Nil Kara İbrahim gibi seslendirdi bu şarkıyı. Güzel şarkıdan sonra yine DJ Hakan şarkısı çalacağım sizlere. Muazzam bir şey.

0: Nil Karaybrahim gel, seviyorum sevmiyorum dedi. Metropol FM'de Paydos programındasınız.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
0: Evet arkadaşlar ve bu hafta sonu Almanya genelinde havalar fena olacak. Bayağı bir fena. Oh yok mu? Genau so. Das war die. Lütfen arkadaşlar bunu otomatiğe bağlayalım. Bak şimdi değil. Yeri geldiği zaman okey mi? Bak nasıl gülüyorlar böyle yeri geldiği zaman. Herkes lütfen görevini bilsin. So. Şimdi Kuzey Almanya'da. Bu hafta sonu Cuma günden itibaren hava bayağı bir sıcak olacak. Dediğim gibi Kuzey Almanya'da Hamburg, Kiel, Bremen. Yani hava sıcaklıkları 26 ile 30 derece arasında olacak. Sonra Doğu Almanya'ya geçiyoruz. Berlin, Leipzig, Dresden 30 ile 34 arası. Köln, Düsseldorf, Frankfurt 31 ile 35 derece arası olacak. Ve Güney Almanya'da Münih olsun, Stuttgart, Nürnberg o civarlarda ise hava sıcaklıkları 37 dereceye kadar çıkacak. Ya hava sıcaklıklarına alkışlayan bir millet olduk artık öyle değil mi? Yani Almanya'da başka şeyi yok bunun. Was sollen wir da machen? Şimdi size bir şarkı çalacağım arkadaşlar. DJ Hakan şarkıları adı altında. Bu şarkıyı dinlerken diyeceksiniz ki anam bu da vardı değil mi? Belki o şiveyle değil farklı söyleyeceksiniz ama mutlaka bu içinizden geçecektir. Aklınızdan geçecektir. Fazla konuşma Hakan, çal şarkıyı. Tam havamıza uygun. Und eine Idee. Hangi şarkı olabilir?

0: Nasıl şarkıydı ama, değil mi? Eskilere gittik ve yeni tarz ve yeni bir teknikle yapılmış bu şarkı, güzel bir şarkıydı. Evet, Metropol FM'de Paydos programdasınız ve bu akşam hangi maçlar var? Onları da biraz sonra size açıklayacağım kısa bir aranın hemen ardından.
1: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güvenşipil.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
3: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüs Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.

0: Frekansındasın.
1: Metropol FM. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Jabbar ve Deep Rice. Aldatıldık dediler Metropol FM Partios programda. Evet, futbol şöleni devam ediyor arkadaşlar. Bugün hangi maçlar var ve bakıyorum şöyle, günün ilk maçında Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşacaklar. Biliyorsunuz Cristiano Ronaldo'nun da yer alacağı Portekiz turnuvaya mutlaka 3 puanla başlamak için sahaya çıkacaklar ve bu mücadeleyi saat 19'dan itibaren izleyebilirsiniz. Sonra bir de İngiltere, ki İngiltere'de Hırvatistan'la karşılaşacak, bu mücadeleyi de saat 22'den itibaren izleyebilirsiniz. İki tane güzel maç. Bir tarafta Cristiano Ronaldo'yu görebileceğiz. Diğer tarafta da bu da çok önemli. Tabii ki İngiltere'nin de teknik direktörü Alman. Thomas Tuchel. Tuchel. Hangisi ise, hangisini beğeniyorsanız onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onlardan bir tanesi. Şimdi bir aramız olacak, sonra bir garip yolcuyum diyecek. Nilüfer'den dinleyeceğiz güzel bir parçamızı. Radyonuzdan sakın ayrılmayın.

Çok eskilere dayanan bu şarkıyı kendine has yorumuyla ve tarzıyla Nilüfer sizlerleydi. Zupa. Evet, bu arada biliyorsunuz Dünya Kupası'nda Çuraçağ karşısında 7-1 galip gelen Almanya'dan sonra, o maçtan sonra herkes yavaş yavaş ayaklanmış, ya acaba Almanya forması mı alsam falan diye düşünürken gidiyorlar. Gittiklerinde isimlerini yazdırmak istiyorlar formalarının arkasına. Ama burada bir sorun çıkıyor. O sorun da sizlere haberlerden sonra açıklayacağım arkadaşlar. Sizi heyecanla bırakacağım biraz. Güzel değil mi? Das war gut, oder? Allah patronumuz hep böyle yapın diyor. Heyecanla bırakın diyor. Daha heyecanlı oluyor Hakan. Biz de öyle yapıyoruz. Patronumuz ne diyorsa. Ya bana kalsın hepsini böyle yığacağım. Çayıra salacağım böyle. Alın istediğiniz konuyu istediğiniz gibi arkadaşlar. İdrak edin. Hafızanıza yerleştirin. Şimdi burayla ilerliyoruz. Seni her gördüğümde. Güzel bir şarkı. Savaşa gider gibi mübarek. Vay be. Metropol FM'desiniz. Baydoz programında keyfiniz bol olsun.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Bundeskanzler Merz geht davon aus, dass der Bundestag unmittelbar vor der parlamentarischen Sommerpause im Juli über das für einen möglichen Bundeswehreinsatz in der Straße von Hormuz nötige Mandat entschieden wird. Die Bundesregierung sei bereit, eine Feuerpause oder einen Waffenstillstand abzusichern, sagte Merz am Rande des G7-Gipfels.
2: Die Bundesregierung hat schon länger zugesagt, nach einem Ende des Iran-Kriegs bei der Absicherung der Straße von Hormuz mitzuwirken. Aber es gäbe noch eine ganze Reihe von Voraussetzungen, die noch nicht dafür erfüllt seien, so Kanzler Merz. Trotzdem, ein Gesetzentwurf für ein mögliches Mandat werde vorbereitet. Die Bundesregierung hatte zugesagt, ein Minenjagdboot und ein Versorgungsschiff zur Verfügung zu stellen. Tine Klimach, Nachrichtenredaktion.
1: Die SPD weist Forderungen von Bundesinnenminister Dobrindt nach Kürzungen bei der neuen Grundsicherung strikt zurück. Das Bürgergeld mit knapp 50 Milliarden Euro pro Jahr könne einen entscheidenden Beitrag zur Konsolidierung leisten, sagte der CSU-Politiker dem Fokus. Unterstützung im Grundsatz kam von der CSU im Bundestag, scharfer Widerspruch dagegen vom Koalitionspartner SPD und aus der Opposition. Mit modernen Gentechnikverfahren veränderte Lebensmittel dürfen in der EU künftig ohne spezielle Kennzeichnung im Supermarkt verkauft werden. Das Europäische Parlament stimmte mehrheitlich dafür, entsprechende Züchtungen in vielen Fällen von bislang strengen EU-Gentechnikregeln auszunehmen. Die Änderungen sollen voraussichtlich ab Mitte 2028 angewendet werden.
3: Künftig gibt es zwei Kategorien für gentechnisch veränderte Lebensmittel. Dort, wo weniger gravierende Eingriffe vorgenommen wurden, dürfen sie ohne besondere Prüfung und ohne Kennzeichnung verkauft werden. Bei größeren Eingriffen in das Erbgut gelten strengere Regeln für die Kontrolle und für die Kennzeichnung. Im Bioanbau sind keine solchen Pflanzen erlaubt. Neue gentechnische Verfahren machen es in einigen Fällen fast unmöglich, eine veränderte Pflanze von einer unveränderten zu unterscheiden. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
1: Die schwerkranke norwegische Kronprinzessin Mette Marit hat eine neue Lunge bekommen, das teilte das norwegische Königshaus mit. Die Lungentransplantation sei soweit erfolgreich verlaufen, zitierte das norwegische Königshaus das Universitätskrankenhaus in Oslo.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için bugün İzmir'e bağlanıyoruz. Güçlü Mete bizlerle, İzmir'e sevgiler.
5: Merhaba, İzmir'den de bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize sevgiler, saygılar.
4: Teşekkürler. Güçlü, Türkiye bugün yeni güne operasyon haberiyle başladı. İzmir'de Cumhuriyet Halk Partili Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla aramalar yapıldı, gözaltılar var. Son ayrıntılar sende.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi İzmir'de de oldukça ses getiren bir operasyon oldu bu. CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik operasyonun asıl amacının bir rüşvet soruşturması olduğu ifade edildi. Ve aralarında başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Senin de ifade ettiğin gibi belediye binasında ve evlerde de aramalar yapıldı.
4: Güçlü, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde kritik bir gün. Kongre için toplanan imzalar genel merkeze teslim edildi. Yine Yargıtay tarafından CHP'li 9 milletvekilinin üyelikleri silindi. Mecliste tabii temsil sayısı 129'a düşmüş oldu.
5: Evet, öncelikle CHP'de özel yönetimi olağanüstü kurultayı için toplanan noter onaylı 833 delege imzasını genel başkanlığa gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na iletti. Buradan sonraki beklenti şu: aslında bir hafta içerisinde olağanüstü kurultay çağrısına yanıt vermek zorunda deniliyor Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin. Bu arada Kılıçdaroğlu yönetiminin CHP'den ihracını istediği 9 ismin parti üyeliğinin silindiği haberi geldi ki bu konuya ilişkin milletvekillerinden Umut Akdoğan bir açıklama yaptı ve dedi ki henüz savunma haklarımız yapılmadı, bunlar tükenmedi, parti üyeliğimiz Yargıtay sisteminden silindi, bu nasıl olur diye sordu. Bu arada CHP'yi mecliste temsil eden milletvekili sayısı da dolayısıyla 138'den 129'a düşmüş oldu Ferhat.
4: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'nın başlattığı genel seçim tarihi konusuna Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de yanıt gecikmedi.
5: Evet, Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanlarından Mehmet Uçum aslında tarih olarak, seçim tarihi olarak 16 Nisan 2028'i işaret etmişti. Zaten normal seçim tarihinden yaklaşık bir ay öncesini işaret ediyordu. Devlet Bahçeli de seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımız Bakanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı bile yoktur dedi ve önemli olan seçimlerin zamanında yapılmasıdır diye konuştu ve Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız mesajını verdi.
4: Ve güçlü milli takımda moraller gayet iyi görünüyor. Paraguay maçı hazırlıkları sürüyor.
5: Evet, Arizona'da bulunan Atletik Grounds'daki idmanlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. A milli futbol takımı koşu çalışmaları, top kapma idmanları vardı. Tabii taktik çalışmaları basına kapalı olarak devam ediyor ağırlıklı olarak. Şimdi iddia o ki Montella bu kez sahaya ilk 11'de Kenan Yıldız ve Deniz Gül'le çıkacak deniyor. Ancak kesin bir haber değil, bir iddia olarak veriyoruz bunu. Ve Türkiye-Paraguay maçını El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.
4: Türkiye gündemini Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
6: Metropol FM Hava Durumu.
3: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 21 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 8 ile 22 derece arasında değişecek. Hoş ve bulutlu bir gün, hafif bir hırka iyi olur. Yanınıza bir şemsiye de almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
6: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

bayağı.

0: Premier Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'na 4 mücadeleyle devam ediyoruz. K grubunda Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Maç 19'da yayıncı TDF. 17 Haziran çarşamba akşamı L grubunda İngiltere-Hırvatistan mücadelesi var. Maç saat 22'de yayıncı TDF. 18 Haziran perşembe günü L grubu mücadelesiyle devam edecek. Gana-Panama karşılaşıyor. Maç saat 01'de yayıncı Magenta. 18 Haziran perşembe K grubunda Özbekistan-Kolombiya ile mücadeleye çıkacak. Maç saat 04'te yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH, Türk ve Alman milli takımlarına başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industriestrasse 17, Bremen.
2: Saatimiz 16.11 oldu. Radyolarını yeni açanlar için hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Paydos programısınız. Mikrofona ben DJ Hakan. Esra arkadaşımız maalesef hasta, ses telleri gitmiş. Benim ses tellerim oluyor. Tamam, bana numara yapma, tamam. Tamam. Krangı patlatmak istiyorsun dedim. Yat aşağı, havaların ısındığını biliyorsun dedim. Vay seni, vay dedim. Yo vallahi ya, kes dedim, tamam. Pazartesi yine burada olacak. Chucky Esra. Kırmızı başlıklı kız. Kremit diyoruz. Turuncu diyoruz. Pippi Langstrumpf diyoruz. Başka Maysa Eira var. Pumuklu değil mi? Bir de Pumuklu vardı, kızıl saçlı. Bütün hangi isimle Kremit bile diyoruz yani. Hangi isimler varsa sıralıyoruz Esra'cımıza. Şimdi konumuz Kuzey Kutbu, biliyorsunuz mutlaka her yerde duymuşsunuzdur. Zaman zaman böyle yavaş yavaş eriyip gidiyor. Peki bunun sonu ne olacak? Burada bir İngiliz girişimi var, bir şirket var. Real Ice. Diyorlar ki abi tekrar donduralım burayı diyor. Nasıl yani? Bırak bize işi diyor, biz burayı dondururuz diyorlar. Millet merak ediyor, ciddi misiniz? Evet diyor. Ayrıntıları az sonra. Kandırmam lazım diyor şimdi Özgün. Tabii ki şarkının adı bu. Benim anlattığım hikaye değil. Bendeki gerçek. Az sonra burada Paydos programında. Keyfiniz bol olsun.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kazadan sonra yapacaklar bellidir. İnjinyör Büro Akbal. Bizi arayın, hasar tespitini düzgün ve sağlam bir şekilde yapalım. Sigortayla da biz ilgileniyoruz. İnjinyör Büro Akbal iki yerde. Neuenweg 11 Hastedt ve Osterfeuerberger'in 52 Valle. Telefon 0421 47 99 126.
2: Garland Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Garland Soundsysteme, Karl-Bücher-Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Paydos programı devam ediyor arkadaşlar. Mikrofona ben DJ Hakan. Saatlerimiz 16.19 oldu. Biraz önce ne demiştim? Kuzey Kutbu biliyorsunuz zamanla geçen seneler sonrası hep böyle yavaş yavaş eriyor. Ve sonun nereye varacak diye herkes merak ederken bir İngiliz girişimci. Real Ice adı altında abi biz bunu tekrar donduralım diyor. Nasıl yani? Kuzey Kutbu'nu mu donduracaksınız? Biz yaparız. Nasıl yaparız? Abi güven bana. Bırak bana hallederim abi. Yani bu şekilde mutlaka konuşmamışlardır ama ben işin esprisindeyim tabii ki. Ve Kanada'da bu buzun üstüne, şimdi iyi dinleyin, 50 bin ton deniz suyunu pompalıyorlar. Denizden alıyorlar ve o buzulun üzerine pompalıyorlar ve eksi 40 derecede su anında donuyor ve buz tabakası yaklaşık yarım metre kalınlaşıyor, yükseliyor. Bakar mısınız? Peki bu çözüm mü? Bu geçici bir çözüm diyorlar. Peki niye geçici bir çözüm diyorlar? Vallahi gerisini biz de bilmiyoruz. Yani yaptık. Oldu mu oldu ama ne kadar tutar, sürekliliği var mıdır falan sonra uydudan çekiyorlar. Uygudan da görüyorlar resmen. Yarım metre kalktığını, daha doğrusu buz tabakasının yarım metre yükseldiğini görüyorlar ve şimdi kafalarını kaşıyorlar. Böyle devam etsek mi diyor. Bakalım sonu nereye varacak? Sonu nereye varacak olan belli olan. Belli olandan bahsediyoruz. Bir şarkı çalacağım size. 2 dakika 23 saniye. Zeynep Basık, Misafir diyor.

0: Zeynep Bastık misafirdir Metropol FM'de. Ve biraz önce ne demiştim? Kanada'da tabii ki İngiliz bir şirketi eriyen buzulu, daha doğrusu Kuzey Kutbu'nu nasıl kurtarabiliriz diye denizden çıkarmış olduğu 50 bin ton suyu pompalıyorlar adaya ve yarım metre kalınlaşıyor tekrardan. Bu bir çözümmüş, şimdilik böyle idare edeceğiz dediler. Bunun üzerine
1: millet neler yapıyor, bizim evde de buzdolabındaki suyu yazın içip tekrar doldurmadığında oluşan muhteşem bir gerginlik oluyor. Ha.
0: Sonunda da ha diyor ya, işte o her şeyi özetliyor, noktasını koyuyor. Şimdi mikrofonu Volkan arkadaşıma veriyorum. VM Özel. Gazi'nin sunmuş olduğu VM Özel. Bakalım bize neler anlatacak. Volkan, mikrofon sende.
2: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün bir başka yıldız turnuvada ilk maçına çıkıyor. Cristiano Ronaldo. Messi'nin 3 gollük şovunun ardından neler yapacağı merakla bekleniyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak ekipte teknik direktör Roberto Martinez, Dünya Kupası'ndan sonra görevi bırakacağını açıkladı. Uruguay teknik direktörü Arjantinli Marcelo Bielsa basın toplantısında verdiği cevapla gündeme oturdu. Turnuva öncesi yapılan fotoğraf çekimlerinde yere doğru bakarak poz vermiş olması eleştirildi. Bielsa, ben model değilim diyerek kendini savundu. Messi'nin 3 gol attığı maçın bir başka özel hikayesi daha vardı. Bu kupanın en büyük yıldızlarından biri Zinedine Zidane'ın oğlu, Cezayir'in kalesini koruyan isimdi. Luka Zidane ailesinin Cezayir asıllı olması nedeniyle babası gibi Fransa'yı seçmedi. Her golden sonra da reji stadyumdaki Zinedine Zidane'ı gösterdi. Yeşilburun Adaları takımında kaleci Vozinha hikayesiyle öne çıktı. Ancak ekipte hikayesi olan futbolcu bol. Roberto Lopez 33 yaşında, 10 yıl önce yeni terfi almış, ev kredisi satan bir bankacıydı. Futbol yarı zamanlı işiydi. 2019'da dönemin teknik direktörü ona iş bulma sitesinden mesaj attı. Lopez mesajı 9 ay sonra gördü ve milli takım kariyeri böyle başladı. O artık ülkesinin kahramanı. TRT spikerinin İran-Yeni Zelanda karşılaşmasında yaptığı hata Alman basınında da manşet oldu. Spiker ilk 4 dakika boyunca takımları ve oyuncuları yanlış sunmuştu. Bild internet sayfasında yer verdiği haberde anlatım anlarının sosyal medyada yayılmasına vurgu yaptı. TRT'nin açıklamasına da yer verildi. A milli takımda kaleci Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın basın toplantısı yaptı. Uğurcan, dünyanın en iyi takımı denilen İspanya bile berabere kaldı dedi. Turnuvaya devam edebilme şansı hakkında ise ilk maç final değildi. Önümüzde iki maç daha var. Biz bitti demeden bitmez. İnşallah biz de bunu başarabiliriz ifadelerini kullandı. Samet Akaydın ise bir insanın saçına bıyığına girmek artık eleştiriden çıkıyor derken kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun duygusallığına vurgu yaptı. Kaptanımıza farklı imalarda bulunuyorlar. Üzülüyoruz. Kaptanımız da üzülüyor. Artık dışarıda basın olduğu zaman antrenmanlarda dümdüz duruyoruz sözlerini ekledi. Herkese iyi seyirler.
2: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için gazi.de.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Evet, artık sevmeyeceğim deyip de tango yapan bir milletiz. Artık kafayı yemek üzereyiz onun için. Şimdi Dünya Kupası'nda Almanya ilk maçına 7-1 galip geldiği zaman hemen insanlar ya da wird schon was, ne? Das wird schon was diyerekten yavaş yavaş bu forma satan mağazalara yavaş yavaş, tam emin değiller ama dediğim gibi yavaş yavaş giriyorlar, formayı da alıyorlar. Ondan sonra arkasına da, formanın arka kısmına da işte kendi isimlerini yazdırmak istiyorlar. Ama burada diyorlar ki bekleyeceksiniz. Niye bekleyeceğiz forman? So geht das nicht. Dedikten sonra bir gerekçe söylüyorlar ki ağzınız açık kalacak arkadaşlar. Böyle bir şey nasıl mümkün? Az sonra. Öncesinde Walker ve Jambay Karanlık Dünyam diyor bu şarkıya. Yer vereceğiz, bunu bir dinleyelim. 16.37 yaptık saatlerimizi. Ondan sonra sebebini sizle biraz sonra açıklayacağım. Es ist echt interessant.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Verdi Sendikası Bremen ve Aşağı Saksonya'da ticaret çalışanlarını greve çağırdı. Grev özellikle giyim mağazaları, toptan ve dış ticaret

0: İşverenlerin teklifi bunun altında kaldı. Verdi Sendikası müşterilerin bazı yerlerde aksaklıklarla karşılaşabileceğini açıklamıştı. Bremen eyaleti Ebola, Lassa ateşi ve Marburg ateşi gibi tehlikeli hastalıklar için özel bir enfeksiyon alarm planına sahip. Şüpheli vakalarda ilk merkez Klinikum Bremen Mitte olacak. Hastalar hemen izole edilecek. Sağlık personeli koruyucu kıyafetlerle müdahalede bulunacak. Sağlık dairesi ve Robert Koch Enstitüsü bilgilendirilecek. Gerekirse hasta özel nakille Hamburg'daki izolasyon merkezine gönderilecek. Tanınmış mobilya mağazası IKEA, Bremen kent merkezinde pop-up mağaza açıyor. Zöge Strasse 60 adresindeki geçici mağazanın Haziran sonunda hizmete girmesi ve yıl sonuna kadar açık kalması planlanıyor. IKEA, Almanya'da ilk kez bu kadar merkezi bir şehir içi noktada pop-up mağaza deniyor. Mağazada seçili ev ürünleri ve küçük ürünler yer alacak. Almanya'nın nüfusu 2025'te azaldı fakat Bremen büyümeye devam etti. Federal İstatistik Dairesi'ne göre ülkede geçen yıl 83,5 milyon kişi yaşıyordu. Bu bir önceki yıla göre 110 bin kişi daha az. Nüfus artışı sadece Berlin, Hamburg ve Bremen'de görüldü. Bremen eyaletinde nüfus yaklaşık 707 bin oldu.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
0: Almanya'da İçişleri Bakanları Konferansı bugün Hamburg'da yapılıyor. Toplantının ana konularından biri sivil savunma ve krizlere hazırlık. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, federal hükümetle eyaletler arasında daha güçlü işbirliği istiyor. Toplantıya Savunma Bakanı Boris Pistorius da katılıyor. Sosyal yardım dolandırıcılığı, çocuk suçlarındaki artış gündem maddelerinden. Almanya 32 suçluyu Afganistan'a sınır dışı etti. Federal İçişleri Bakanlığı'na göre zanlılar Leipzig'ten Kabil'e gönderildi. Sınır dışı edilen kişilerin adam öldürme, tecavüz, çocuklara cinsel istismar, uyuşturucu ticareti ve gasp gibi suçlara karıştığı açıklandı. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: Coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güvenşipil.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
4: Halo'dan merhabaya, şatstan canıma, hektikten huzura. Bağlantını kaybetme, Türkiye'de bağlantın hep yanında. Türkiye'de Ay Yıldızı ile 90 GB'a varan paketlerinden birini tarifine ekle ve internetin keyfini çıkar. İnternet paketleri Avrupa Birliği ülkeleri Sırbistan ve Kuzey Makedonya için de geçerlidir. Ayrıca Türkiye'deyken gelen aramalar 31 ekme kadar ücretsiz. Ay Yıldız, sen de bizdensin.
5: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüsplatz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
6: Almanya, hazır mısın? Bu senenin en çılgın festivali Ege Türk sunar. Halikarnas Multi Summer Festival. Sefo.
7: Toral Ragat Ragat.
6: Demet Akalın.
8: Yerinde dur.
6: Label C5.
9: Ah sarılar vah sarışın.
6: Derda.
10: Şariler fıstık.
6: Semi Cenk.
11: Çıkmaz bir sokak.
6: Duman.
12: Kimse görmedim ben.
6: Halikarnas Multi Summer Festival. 20 Haziran Cumartesi Oberhausen Freigelände Rudolf Weber Arena. Biletler harikarnas.de. Powered by Ege Türk.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM. Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuğ.

0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Die SPD weist Forderungen von Bundesinnenminister Dobrindt nach Kürzungen bei der neuen Grundsicherung strikt zurück. Das Bürgergeld mit knapp 50 Milliarden Euro pro Jahr könne einen entsprechenden Beitrag zur Konsolidierung leisten, sagte dagegen der CSU-Politiker dem Fokus. Unterstützung im Grundsatz kam von der CSU im Bundestag, scharfer Widerspruch kommt dagegen vom Koalitionspartner.
2: Das Bürgergeld heißt ab Juli Grundsicherung. Die Regelsätze liegen derzeit bei gut 560 Euro pro Monat für Alleinstehende. Für Kinder zwischen rund 360 und etwa 470 Euro. Innenminister Dobrindt will nun prüfen lassen, ob die Sätze wirklich nur das Existenzminimum abdecken und nichts darüber hinaus. Für die rund 5,5 Millionen Leistungsempfänger gelten ab Juli schärfere Regeln bis hin zu möglichen Totalsanktionen. Die halten Sozialverbände allerdings für verfassungswidrig. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Bundeskanzler Merz geht davon aus, dass der Bundestag unmittelbar vor der parlamentarischen Sommerpause im Juli über das für einen möglichen Bundeswehreinsatz in der Straße von Hormuz nötige Mandat entscheiden wird. Die Bundesregierung sei bereit, eine Feuerpause oder einen Waffenstillstand abzusichern, sagte Merz am Rande des G7-Gipfels.
3: Die Bundesregierung hat schon länger zugesagt, nach einem Ende des Iran-Kriegs bei der Absicherung der Straße von Hormuz mitzuwirken. Aber es gäbe noch eine ganze Reihe von Voraussetzungen, die noch nicht dafür erfüllt seien, so Kanzler Merz. Trotzdem, ein Gesetzentwurf für ein mögliches Mandat werde vorbereitet. Die Bundesregierung hatte zugesagt, ein Minenjagdboot und ein Versorgungsschiff zur Verfügung zu stellen. Tine Klimach, Nachrichtenredaktion.
1: Mit dem Zug kostenlos ins Nachbarland Deutschland und Polen spendieren jeweils 30.000 jungen Leuten einen Bahnpass für eine Erkundungsreise. Die deutsch-polnischen Freundschaftspässe seien für Personen zwischen 18 und 27 Jahren bestimmt, teilte das Bundesverkehrsministerium mit. Gelten sollen die Pässe für eine kostenlose An- und Abreise im Heimatland sowie für 7 flexiblere Reisetage im Nachbarland. Bewerben könne man sich ab September. Die schwerkranke norwegische Kronprinzessin Mette Marit hat eine neue Lunge bekommen, das teilte das norwegische Königshaus mit. Die Lungentransplantation sei soweit erfolgreich verlaufen, zitiert das norwegische Königshaus, das Universitätskrankenhaus in Oslo.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poyi. Dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay tartışmaları sürüyor. Özgür Özel'in ekibi kurultay talebiyle topladığı 833 imzayı genel merkeze teslim etti. İmzalar hem elden hem de noter aracılığıyla iletildi. Kurultay toplanmazsa mahkemeye başvurulması bekleniyor. Ayrıca CHP MYK'sında bazı görevden almalar ve yeni atamaların gündeme gelebileceği belirtiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreciyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 9 milletvekilinin parti üyeliklerinin Yargıtay tarafından silindiği belirtildi. Bu kararla CHP'nin milletvekili sayısının 129'a düştüğü öne sürüldü. Milletvekillerinden Umut Akdoğan üyeliğinin E-Devlet'te görünmediğini açıkladı. Süreçle ilgili tartışmalar devam ediyor. Ankara'da atama bekleyen ve mülakat mağduru öğretmenlere polis müdahalesi gerçekleşti. Öğretmenler Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde basın açıklaması yapmak istedi. Açlık grevinde olan eğitimcilerden bazıları gözaltına alındı. Gözaltılar sırasında ters kelepçe uygulandığı ve öğretmenlerin yerde sürüklendiği iddia edildi. Öğretmenler atama ve çalışma koşullarıyla ilgili taleplerini duyurmak istiyor. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda belediye başkan yardımcısı Gökhan Pelivan'ın da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma inşaat ve imar işlemleri sırasında usulsüz menfaat sağlandığı iddiasıyla yürütülüyor. Yaklaşık 6 milyon liralık rüşvet alışverişi olduğu öne sürüldü. Şüphelilerin adreslerinde belge ve dijital materyallere el konuldu. Avrupa Kupalarında Türk takımlarının rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze ile eşleşti. Sarı lacivertler ilk maçı kendi sahasında oynayacak. Beşiktaş ise Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland'la karşılaşacak. İlk maçlar Temmuz sonunda oynanacak.
0: Metropol FM Hava Durumu.
5: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 21 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 8 ile 22 derece arasında değişecek. Hoş ve bulutlu bir gün. Hafif bir hırka iyi olur. Yanınıza bir şemsiye de almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 120 euro 35 sent. Çeyrek altın ise 210 euro 61 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 72 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

0: Bremer Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'na 4 mücadeleyle devam ediyoruz. K grubunda Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Maç 19'da yayıncı TDF. 17 Haziran Çarşamba akşamı L grubunda İngiltere-Hırvatistan mücadelesi var. Maç saat 22'de yayıncı TDF. 18 Haziran Perşembe günü L grubu mücadelesiyle devam edecek. Gana-Panama karşılaşıyor. Maç saat 01'de yayıncı Magenta. 18 Haziran Perşembe K grubunda Özbekistan-Kolombiya ile mücadeleye çıkacak. Maç saat 04'te yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH, Türk ve Alman milli takımlarına başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industriestrasse 17, Bremen.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başlat.
2: Galant Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Galant Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
3: Yol güvenliği siz ve sevdikleriniz için önemli. İşte biz bu nedenle varız, bu nedenle ikinci şubemizi açtık. KFZ İnjinyör Büro Akbal. 20 yıldır gidilen her yere mutluluk taşınsın, her koşulda yola güvenli şekilde devam edilsin diye kusura bakıyoruz. KFZ İnjinyör Büro Akbal iki yerde, Van'ı ve Haşteyt.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya-Fil Dişi Sahili maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
1: Metropol FM'desiniz. 17.28 yaptık saatler. Biz de Paydos programındasınız. Radyolarını yeni açanlar hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. Aman tanrım kimler gelmiş. Muhabbeti yapacağız biraz sonra. Acaba kimler gelmiş? Arkadaşlar bu ismi mutlaka sağa sola bir yere yazın. Hafızanıza kazıyın. Kağıt kaleminiz yoksa veya da şu anda arabayla gidiyorsunuz. Cep telefonunuzu sakın elinize almayın. Tehlikelidir. Hülya Seçkin. Nedir bu Hülya? Seçkin'de ne oluyormuş? Kimin nesi? Nereden? Kimlerden? Bu ismi sakın unutmayın. Hülya Seçkin. Biraz sonra stüdyo konumu olacak. Ve piyasaya sunulmuş olduğu yepyeni bir parçayla müzik dünyasına, Türk müzik dünyasına bir giriş yapıyor. Şaka şaka. Şarkının adı tabii ki. Evet, şaka şakaldı şarkısıyla şu anda Türkiye'de her yeri kasıp kavuruyor. Az sonra benim stüdyo konuğum olacak. Radyolarınızdan sakın ayrılmayın. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben DJ Hakan. Psychedelic ile yolumuza devam ediyoruz, ilerliyoruz. Sanma sana dönerim diyor. Keyfiniz bol olsun.

0: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10.000 euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünüyle birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10.000 euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de. Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Verdi Sendikası Bremen ve Aşağı Saksonya'da ticaret çalışanlarını greve çağırdı. Grev özellikle giyim mağazaları, toptan ve dış ticaret alanlarını kapsıyor. Sendika devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde %7 zam talep ediyor. İşverenlerin teklifi bunun altında kaldı. Verdi Sendikası müşterilerin bazı yerlerde aksaklıklarla karşılaşabileceğini açıklamıştı. Bremen eyaleti Ebola, Lassa ateşi ve Marburg ateşi gibi tehlikeli hastalıklar için özel bir enfeksiyon alarm planına sahip. Şüpheli vakalarda ilk merkez Klinikum Bremen Mitte olacak. Hastalar hemen izole edilecek. Sağlık personeli koruyucu kıyafetlerle müdahalede bulunacak. Sağlık Dairesi ve Robert Koch Enstitüsü bilgilendirilecek. Gerekirse hasta özel nakille Hamburg'daki izolasyon merkezine gönderilecek. Tanınmış mobilya mağazası IKEA, Bremen kent merkezinde pop-up mağaza açıyor. Zöge Strasse 60 adresindeki geçici mağazanın Haziran sonunda hizmete girmesi ve yıl sonuna kadar açık kalması planlanıyor. IKEA, Almanya'da ilk kez bu kadar merkezi bir şehir içi noktada pop-up mağaza deniyor. Mağazada seçili ev ürünleri ve küçük ürünler yer alacak. Almanya'nın nüfusu 2025'te azaldı fakat Bremen büyümeye devam etti. Federal İstatistik Dairesi'ne göre ülkede geçen yıl 83,5 milyon kişi yaşıyordu. Bu bir önceki yıla göre 110 bin kişi daha az. Nüfus artışı sadece Berlin, Hamburg ve Bremen'de görüldü. Bremen eyaletinde nüfus yaklaşık 707 bin oldu.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da İçişleri Bakanları Konferansı bugün Hamburg'da yapılıyor. Toplantının ana konularından biri sivil savunma ve krizlere hazırlık. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, federal hükümetle eyaletler arasında daha güçlü işbirliği istiyor. Toplantıya Savunma Bakanı Boris Pistorius da katılıyor. Sosyal yardım dolandırıcılığı, çocuk suçlarındaki artış gündem maddelerinden. Almanya 32 suçluyu Afganistan'a sınır dışı etti. Federal İçişleri Bakanlığı'na göre zanlılar Leipzig'ten Kabil'e gönderildi. Sınır dışı edilen kişilerin adam öldürme, tecavüz, çocuklara cinsel istismar, uyuşturucu ticareti ve gasp gibi suçlara karıştığı açıklandı. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Metropol FM'desiniz. Mikrofona ben DJ Hakan. Arkadaşlar, Paydos programı tüm hızıyla devam ediyor ve beklenen an geldi diyeceğim. Heyecan Doruk'tan. Neden? Çünkü bundan yaklaşık böyle bir iki hafta öncesine kadar böyle sosyal medyada dolaşırken gözüme bir haber ilişti. Baktım, Hülya Seçkin. Şimdi bu Hülya Seçkin kimdir? Nedir? Nasıl falan bir araç, bir baktım. Baktım, televizyonda karşıma çıktı. Baktım, yine sosyal medyada karşıma çıktı. Bu Hülya Seçkin'de kim dedim. Kim dedim, sonra araştırdım ve kulaklarınızı açın, sesinizi yükseltin. Çünkü karşınızda güçlü yorumu ve taptaze enerjisiyle yepyeni bir isim, Hülya Seçkin.
3: Merhaba sevgili Hakan.
2: Merhabalar, ve Hülya'yı araştırdım, buldum sonunda. Sen misin o dedim, evet benim dedi. Nasılsın Hülya, iyi misin?
3: Ya çok teşekkür ediyorum. Sunumundan sonra daha iyi oldum inan ki. O kadar güzel sundun ki. Heyecanla kendi sıramın gelmesini ve konuşmayı bekledim. Bu arada tüm değerli Metropol FM dinleyicilerini de sevgiyle selamlıyorum. Ve bizimle birlikte çok güzel birkaç dakika geçireceklerini şimdiden hemen söylemek istiyorum.
2: Evet arkadaşlar, şimdi bu nedir, nicededir, kimlerdendir demeye tamam mı? Hiç böyle fırsat vermeden Hülya Seçkin'in yeni bir şarkısı var ki Şaka adı altında. Baştan söylemeliyim, bu iş kesinlikle şaka değil. Çünkü Hülya Seçkin bu hem etkileyici sesi ve böyle modern dokunuşlarıyla müzik listelerine iddialı bir giriş yapıyor. Ve şarkıyı da şu anda çalıyoruz hep beraber. Hadi in bakalım.

0: olarak uyandırıyordu şaka. Baştan da söylediğim gibi bu iş kesinlikle şaka değil arkadaşlar. Çünkü Hülya'nın hem etkileyici sesi ve dediğim gibi biraz önce de belirttiğim gibi modern dokunuşlarıyla müzik listelerine mutlaka iddialı bir giriş yapıyor. Evet Hülya Hanım, orada mısınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Aynen buradayım. Şarkıma kapılmışım, ritmini öyle onu dinliyordum. Her dinlediğimde tekrar beğeniyorum gerçekten. Dinlediğiniz gibi içerisinde biraz Balkan brassları, trompet ve arabik ritimlerle harmanlanmış değişik güzel bir yaz şarkısı oldu. Yaz şakası oldu. Yaz şarkısı, yaz şakası.
0: Çok güzel oldu.
1: Güzel oldu.
0: Burada
1: evet,
0: bir şey soracağım. Burada araştırdım yani tabii ki medya sektöründe de aktif olduğunuzu gördüm. Burada müzik merakı nereden geldi diye soracak olursam.
1: Ya müzik merakı şöyle, ben Türkiye'de büyüdüm. Lise dönemim Türkiye'de geçti. Daha sonra üniversitede Türkiye'de. O lise döneminde bir başlamıştı. Şiirler, şarkılar. Aslında şiir yazarak başladı. Şu an kendime ait yani 150 tane şiirim var sanırım. Önce öyle başladı. Daha sonra yine gençlik yıllarımda bir koroya katılmamla o şarkı merakı ilk öyle başladı. Fakat benim bilenler bilirler beni. Eski ismim Hülya Karanlık olarak. Bu güzellik yarışmalarında aldığım ünvanlardan sonra 2000 yılı Türkiye Güzeli olarak bir televizyon sahnesine çıkmam ve sunucu olarak çalışmış olduğum birkaç yılım var. O çalışmalarla birlikte bu şarkıcılık kısmı biraz arka plana atıldı ve ben sunuculuk yaparak daha çok aktif oldum televizyonlarda. Daha sonra yıllar sonra bu korona döneminde biraz içime kapandığım bir dönem oldu. Hani herkesin böyle büyük bitişler ardından tekrar değişik başlangıçları olur ya, koronada biraz benim için öyle bir şey oldu. Korona bizi herkes gibi biraz etkilerken iş anlamında ben biraz böyle içime kapanıp o eski Hülya'yı tekrar geriye çağırdım ve yine şiirlerimi yazmaya başladım ve daha sonra baktım ki besteler çıkıyor. Çünkü şan eğitimlerini almaya başlamıştım. Sevgili Günay Acar, aynı zamanda Ajda Pekkan'ın da şan hocası kendisi. Ondan şan eğitimlerimi alıyordum. Yine Berlin'de Berlin Türk Musikisi Konservatuarı BTMK'dan da eğitimlerimi alıyordum. Tüm bunların hepsini harmanlayarak böyle bir yeteneğimin olduğunu keşfettim açıkçası. Şimdi bir 10-15 tane hazırda çıkmayı bekleyen bestem var. Bu da yaptığım ikinci single çalışmam. Şaka ile yazan bir damga vurmak istedik.
0: Evet, biraz sonra devam edeceğiz.
1: Müzik piyasasına buyur. Giriş yaptık.
0: Tamam, biraz sonra devam edeceğiz. Şimdi Reyhan Karaca ile devam ediyoruz. Şaka şaka değil arkadaşlar. Gerçekten Hülya ile devam edeceğiz. Daha öncesinde dediğim gibi sevdik sevdalandık diyor Reyhan Karaca ile. Sakın ayrılmayın Hülya Seçkin ile. Reportajımız devam edecek.

0: Reyhan Karaca sevdik, sevdalandık dedi. 17.47 yaptık saatlerimizi. Kısa bir aramız olacak, ondan sonra Hülya Seçkin'le tekrar beraberiz.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güvenşipil.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
3: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
4: Halo'dan merhabaya, şattan canıma, hektikten huzura. Bağlantını kaybetme, Türkiye'de bağlantın hep yanında. Türkiye'de Ay Yıldızı ile 90 GB'a varan paketlerinden birini tarifine ekle ve internetin keyfini çıkar. İnternet paketleri Avrupa Birliği ülkeleri, Sırbistan ve Kuzey Makedonya için de geçerlidir. Ayrıca Türkiye'deyken gelen aramalar 31 ekime kadar ücretsiz. Ay Yıldız, sen de bizdensin.
5: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüs Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.
3: Evet, ve ritmiyle bizleri yakalayacak, sözleriyle de tabii ki dilimize mutlaka dolanacak bu yepyeni şarkı. Günün her anına tabii ki eşlik etmeye de hazır. Şaka dedik ama bu şarkının enerjisi olsun, sonra ne bileyim duygusu, etkisi hiç de şaka gibi değil Hülya. Sen ne diyorsun?
4: Yani şöyle, ben şarkılarımı yazarken birebir kendim yaşamış olmam gerekmiyor şarkının içerisindeki geçen konuyu. Gerçekten çok fazla bir empati yeteneğim var, bazen beni bile yoran. Çünkü karşınızdaki insanların hissiyatına giriyorsunuz, yorucu bir süreç. Fakat bu şarkı şaka, gerçekten rüyamda gördüğüm bir şarkı. Gece 3 şarkı. Gece 3 sularında rüyamda böyle gördüğüm, uyandığım, hemen telefonuma sarılıp şaka... şaka diye sayıkladığım ve ertesi gün kalkıp diğer sözlerini tamamladığım bir şarkı. Birkaç tane daha var böyle rüyamda gördüğüm. O da artık tamamen bir ilham gerçekten. Yani rüyanıza bile giriyorsa işte artık rüyada bile buluyor sizi. Yani,
3: yani o kadar onunla. Bestelerini de kendin yapıyorsun mu?
4: Tabii tabii, söz ve besteleri bana ait. Sonra aranjörlerle çalışıyoruz. Şarkı son haline geliyor.
3: Süper. Peki hiç bir cover yapmayı düşünüyor musun?
4: Cover yapmayı, evet tabii ki düşünüyorum. Kendi bestelerime öncelik vermek istiyorum ama cover yaparsam da herhalde ya Tan Taşçı'dan çalışırım ya da Sezen Aksu'dan çalışırım ya da Yıldız Tilbe'den çalışırım. Anladım. Bu üç isim güzel.
3: Ve bu arada şey dedi, Türkiye güzeli miydim dedi.
4: Yani şöyle, 2000 yılı önce Miss Europe Türk ikinci güzeli, daha sonra Türkiye dördüncü güzeli, daha sonra da Miss International dünya çapında yine 2000 yılında semifinalist olarak 3 taç almış bulunuyoruz.
3: Ya ben biraz evet, ben biraz patavatsızım. Yani seni gördüm, muazzam. Yani ich muss echt.
4: Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teveccühünüz.
3: Arkadaşlar mutlaka girin Hülya Seçkin diye. Tamam mı? O güzelliği.
4: Hülya Seçkin official.
3: Official. O güzelliği görün.
4: Çok teşekkür ederim.
3: Son olarak bundan sonraki hedefin nedir?
4: Ya bundan sonraki hedef aslında şu an Türkiye'deyim zaten. Biraz daha Türkiye'de kalmak ve Türkiye sahnelerinde boy göstermek. Boyum da yeterince var.
3: Ben de onu diyecektim ya. Baya maşallah.
4: Görünmeler herhalde. Aynen.
3: Orada yapacaksın, evet. Zor. Evet. Şimdi Hülya'cığım, konuğumuz olduğun için çok teşekkür ediyoruz sana.
4: Ben çok teşekkür ederim. Çok burada. Keyifliydi.
3: Bizce de çok keyifliydi ve son olarak dediğim gibi şimdi şakayı tekrar dinletiyorum arkadaşlar. Muazzam olmuş. Das wird wirklich ein Ohrwurm. Sana başarılar diliyoruz müzik hayatında. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Tschüss.
4: Görüşmek üzere.

0: an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün bir başka yıldız turnuvada ilk maçına çıkıyor. Cristiano Ronaldo. Messi'nin 3 gollük şovunun ardından neler yapacağı merakla bekleniyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak ekipte teknik direktör Roberto Martinez, Dünya Kupası'ndan sonra görevi bırakacağını açıkladı. Uruguay teknik direktörü Arjantinli Marcelo Bielsa basın toplantısında verdiği cevapla gündeme oturdu. Turnuva öncesi yapılan fotoğraf çekimlerinde yere doğru bakarak poz vermiş olması eleştirildi. Bielsa "ben model değilim" diyerek kendini savundu. Messi'nin 3 gol attığı maçın bir başka özel hikayesi daha vardı. Bu kupanın en büyük yıldızlarından biri Zinedine Zidane'ın oğlu, Cezayir'in kalesini koruyan isimdi. Luka Zidane ailesinin Cezayir asıllı olması nedeniyle babası gibi Fransa'yı seçmedi. Her golden sonra da reji stadyumdaki Zinedine Zidane'ı gösterdi. Yeşilburun Adaları takımında kaleci Vozinha hikayesiyle öne çıktı. Ancak ekipte hikayesi olan futbolcu bol. Roberto Lopez 33 yaşında, 10 yıl önce yeni terfi almış, ev kredisi satan bir bankacıydı. Futbol yarı zamanlı işiydi. 2019'da dönemin teknik direktörü ona iş bulma sitesinden mesaj attı. Lopez mesajı 9 ay sonra gördü ve milli takım kariyeri böyle başladı. O artık ülkesinin kahramanı. TRT spikerinin İran-Yeni Zelanda karşılaşmasında yaptığı hata Alman basınında da manşet oldu. Spiker ilk 4 dakika boyunca takımları ve oyuncuları yanlış sunmuştu. Bild internet sayfasında yer verdiği haberde anlatım anlarının sosyal medyada yayılmasına vurgu yaptı. TRT'nin açıklamasına da yer verildi. A milli takımda kaleci Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın basın toplantısı yaptı. Uğurcan, "dünyanın en iyi takımı denilen İspanya bile berabere kaldı" dedi. Turnuvaya devam edebilme şansı hakkında ise "ilk maç final değildi, önümüzde iki maç daha var, biz bitti demeden bitmez, inşallah biz de bunu başarabiliriz" ifadelerini kullandı. Samet Akaydın ise "bir insanın saçına bıyığına girmek artık eleştiriden çıkıyor" derken kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun duygusallığına vurgu yaptı. "Kaptanımıza farklı imalarda bulunuyorlar. Üzülüyoruz. Kaptanımız da üzülüyor. Artık dışarıda basın olduğu zaman antrenmanlarda dümdüz duruyoruz" sözlerini ekledi. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi. Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
4: Ich bin Dirk Zeitler. Ist der Staat beim Bürgergeld zu großzügig? Die Koalition hat lange darüber gestritten. Ab dem 1. Juli gelten nun neue Regeln. Innenminister Dobrindt sieht die Chance auf Milliardeneinsparungen. Unterstützung im Grundsatz kam von der CSU im Bundestag. Scharfer Widerspruch dagegen vom Koalitionspartner SPD und aus der Opposition.
5: Kürzungen bei der Grundsicherung würden weder erhebliche Einsparungen bringen, noch die Wirtschaft wieder in Schwung. Davon ist Bernd Rützel von der SPD überzeugt. Er ist der Vorsitzende des Sozialausschusses im Bundestag. Den Vorschlag des Innenministers hält er für realitätsfern. Genauso wie die Grünen im Bundestag. Dobrindts Politik sei unseriös. Auch der Sozialverband Deutschland blickt kritisch auf die Einsparpläne. Kürzungen bei der Grundsicherung würden das Existenzminimum angreifen, das verfassungsmäßig garantiert ist. Außerdem würde das Betroffene noch ärmer machen und die Gesellschaft weiter spalten. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
4: Zwei Tage vor der geplanten Unterzeichnung des Iran-Rahmenabkommens hat US-Präsident Trump dem Land erneut gedroht. Wenn sie sich nicht benehmen, werden wir direkt wieder damit beginnen, Bomben mitten auf ihre Köpfe zu werfen, sagte Trump am Rande des G7-Gipfels am Genfer See. Trump hatte in der vergangenen Woche ähnlich gedroht. Die schwerkranke norwegische Kronprinzessin Mette Marit hat eine neue Lunge bekommen. Das teilte das norwegische Königshaus mit. Die Lungentransplantation sei soweit erfolgreich verlaufen, zitierte das norwegische Königshaus das Universitätskrankenhaus in Oslo.
6: Der Eingriff wurde seit Monaten vorbereitet. Aber dass es jetzt auf einmal so schnell ging, damit hatte doch niemand gerechnet. Erst Anfang Juni kam Mette Marit auf die Warteliste für eine neue Lunge. Jetzt hat sie sie schon bekommen und die OP scheint geglückt zu sein. Ohne das Spenderorgan hätte die Norwegerin noch rund ein Jahr zu leben gehabt. Nun stehen ihre Chancen deutlich besser. Aus Skandinavien Julia Weschenbach.
4: Mit dem Zug kostenlos ins Nachbarland Deutschland und Polen spendieren jeweils 30.000 jungen Leuten einen Bahnpass für eine Erkundungsreise. Die deutsch-polnischen Freundschaftspässe sind für Personen zwischen 18 und 27 Jahren bestimmt. Gelten sollen sie für eine kostenlose An- und Abreise im Heimatland sowie für 7 flexible Reisetage im Nachbarland. Bewerben kann man sich ab September.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
7: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poyi. Dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay tartışmaları sürüyor. Özgür Özel'in ekibi kurultay talebiyle topladığı 833 imzayı genel merkeze teslim etti. İmzalar hem elden hem de noter aracılığıyla iletildi. Kurultay toplanmazsa mahkemeye başvurulması bekleniyor. Ayrıca CHP MYK'sında bazı görevden almalar ve yeni atamaların gündeme gelebileceği belirtiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreciyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 9 milletvekilinin parti üyeliklerinin Yargıtay tarafından silindiği belirtildi. Bu kararla CHP'nin milletvekili sayısının 129'a düştüğü öne sürüldü. Milletvekillerinden Umut Akdoğan üyeliğinin E-Devlet'te görünmediğini açıkladı. Süreçle ilgili tartışmalar devam ediyor. Ankara'da atama bekleyen ve mülakat mağduru öğretmenlere polis müdahalesi gerçekleşti. Öğretmenler Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde basın açıklaması yapmak istedi. Açlık grevinde olan eğitimcilerden bazıları gözaltına alındı. Gözaltılar sırasında ters kelepçe uygulandığı ve öğretmenlerin yerde sürüklendiği iddia edildi. Öğretmenler atama ve çalışma koşullarıyla ilgili taleplerini duyurmak istiyor. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda belediye başkan yardımcısı Gökhan Pelivan'ın da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma inşaat ve imar işlemleri sırasında usulsüz menfaat sağlandığı iddiasıyla yürütülüyor. Yaklaşık 6 milyon liralık rüşvet alışverişi olduğu öne sürüldü. Şüphelilerin adreslerinde belge ve dijital materyallere el konuldu. Avrupa Kupalarında Türk takımlarının rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze ile eşleşti. Sarı lacivertler ilk maçı kendi sahasında oynayacak. Beşiktaş ise Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşacak. İlk maçlar Temmuz sonunda oynanacak.
2: Metropol FM Hava Durumu.
8: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 21 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 8 ile 22 derece arasında değişecek. Hoş ve bulutlu bir gün. Hafif bir hırka iyi olur. Yanınıza bir şemsiye de almayı düşünebilirsiniz. Hava Durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Bülent Ersoy Fragman adı şarkısında kuyruklu yalanlardan bahsetti bizlere. Ve futbol şöleni bugün saat 19'da başlıyor. Yani aşağı yukarı bir 50 dakika sonra. Günün ilk maçında bugün Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşacaklar. Biliyorsunuz Cristiano Ronaldo'nun da bu yer alacağı Portekiz takımı turnuvaya mutlaka bir 3 puanda başlamak istiyor. Ama aynı şey tabii ki rakip takım içinde. Dediğim gibi bugün saat 19'da. Sonra ardından İngiltere'nin zorlu bir sınavı var ve gecenin en önemli karşılaşmalarından bir tanesi bu. Alman Thomas Tuchel'in yönetmiş olduğu, daha doğrusu idare etmiş olduğu İngiltere milli takımı Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyi de saat 22'den itibaren izleyebilirsiniz. Biraz sonra da Alman milli takımın formalarından ilginç bir haber vereceğim. Formalar almak istiyorsanız burada ufak bir hata var arkadaşlar. Az sonra radyonuzdan sakın ayrılmayın.
1: Bremer Gastro GmbH sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'na 4 mücadeleyle devam ediyoruz. K grubunda Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Maç 19'da yayıncı TDF. 17 Haziran Çarşamba akşamı L grubunda İngiltere-Hırvatistan mücadelesi var. Maç saat 22'de yayıncı TDF. 18 Haziran Perşembe günü L grubu mücadelesiyle devam edecek. Gana-Panama karşılaşıyor. Maç saat 01'de yayıncı Magenta. 18 Haziran Perşembe K grubunda Özbekistan-Kolombiya ile mücadeleye çıkacak. Maç saat 04'te yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
1: Bremer Gastro GmbH'nın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Bremer Gastro GmbH, Türk ve Alman milli takımlarına başarılar diler. Kuzey Almanya'daki gastronomların en büyük iş ortağı. Industriestrasse 17, Bremen.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 120 euro 35 sent. Çeyrek altın ise 210 euro 61 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 72 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz

0: Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.
1: Yapar şovunu Enes.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün bir başka yıldız turnuvada ilk maçına çıkıyor. Cristiano Ronaldo. Messi'nin 3 gollük şovunun ardından neler yapacağı merakla bekleniyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak ekipte teknik direktör Roberto Martinez, Dünya Kupası'ndan sonra görevi bırakacağını açıkladı. Uruguay teknik direktörü Arjantinli Marcelo Bielsa basın toplantısında verdiği cevapla gündeme oturdu. Turnuva öncesi yapılan fotoğraf çekimlerinde yere doğru bakarak poz vermiş olması eleştirildi. Bielsa, "Ben model değilim," diyerek kendini savundu. Messi'nin 3 gol attığı maçın bir başka özel hikayesi daha vardı. Bu kupanın en büyük yıldızlarından biri Zinedine Zidane'ın oğlu, Cezayir'in kalesini koruyan isimdi. Luka Zidane, ailesinin Cezayir asıllı olması nedeniyle babası gibi Fransa'yı seçmedi. Her golden sonra da reji stadyumdaki Zinedine Zidane'ı gösterdi. Yeşilburun Adaları takımında kaleci Vozinha hikayesiyle öne çıktı. Ancak ekipte hikayesi olan futbolcu bol. Roberto Lopez, 33 yaşında, 10 yıl önce yeni terfi almış, ev kredisi satan bir bankacıydı. Futbol yarı zamanlı işiydi. 2019'da dönemin teknik direktörü ona iş bulma sitesinden mesaj attı. Lopez mesajı 9 ay sonra gördü ve milli takım kariyeri böyle başladı. O artık ülkesinin kahramanı. TRT spikerinin İran-Yeni Zelanda karşılaşmasında yaptığı hata Alman basınında da manşet oldu. Spiker ilk 4 dakika boyunca takımları ve oyuncuları yanlış sunmuştu. Bild internet sayfasında yer verdiği haberde anlatım anlarının sosyal medyada yayılmasına vurgu yaptı. TRT'nin açıklamasına da yer verildi. A milli takımda kaleci Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın basın toplantısı yaptı. Uğurcan, "Dünyanın en iyi takımı denilen İspanya bile berabere kaldı," dedi. Turnuvaya devam edebilme şansı hakkında ise, "ilk maç final değildi. Önümüzde iki maç daha var. Biz bitti demeden bitmez. İnşallah biz de bunu başarabiliriz," ifadelerini kullandı. Samet Akaydın ise, "Bir insanın saçına bıyığına girmek artık eleştiriden çıkıyor," derken kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun duygusallığına vurgu yaptı. "Kaptanımıza farklı imalarda bulunuyorlar. Üzülüyoruz. Kaptanımız da üzülüyor. Artık dışarıda basın olduğu zaman antrenmanlarda dümdüz duruyoruz," sözlerini ekledi. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Verdi Sendikası Bremen ve Aşağı Saksonya'da ticaret çalışanlarını greve çağırdı. Grev özellikle giyim mağazaları, toptan ve dış ticaret alanlarını kapsıyor. Sendika devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde %7 zam talep ediyor. İşverenlerin teklifi bunun altında kaldı. Verdi Sendikası müşterilerin bazı yerlerde aksaklıklarla karşılaşabileceğini açıklamıştı. Bremen eyaleti Ebola, Lassa ateşi ve Marburg ateşi gibi tehlikeli hastalıklar için özel bir enfeksiyon alarm planına sahip. Şüpheli vakalarda ilk merkez Klinikum Bremen Mitte olacak. Hastalar hemen izole edilecek. Sağlık personeli koruyucu kıyafetlerle müdahalede bulunacak. Sağlık Dairesi ve Robert Koch Enstitüsü bilgilendirilecek. Gerekirse hasta özel nakille Hamburg'daki izolasyon merkezine gönderilecek. Tanınmış mobilya mağazası IKEA, Bremen kent merkezinde pop-up mağaza açıyor. Zögerstrasse 60 adresindeki geçici mağazanın Haziran sonunda hizmete girmesi ve yıl sonuna kadar açık kalması planlanıyor. IKEA, Almanya'da ilk kez bu kadar merkezi bir şehir içi noktada pop-up mağaza deniyor. Mağazada seçili ev ürünleri ve küçük ürünler yer alacak. Almanya'nın nüfusu 2025'te azaldı fakat Bremen büyümeye devam etti. Federal İstatistik Dairesi'ne göre ülkede geçen yıl 83,5 milyon kişi yaşıyordu. Bu bir önceki yıla göre 110 bin kişi daha az. Nüfus artışı sadece Berlin, Hamburg ve Bremen'de görüldü. Bremen eyaletinde nüfus yaklaşık 707 bin oldu.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da İçişleri Bakanları Konferansı bugün Hamburg'da yapılıyor. Toplantının ana konularından biri sivil savunma ve krizlere hazırlık. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, federal hükümetle eyaletler arasında daha güçlü işbirliği istiyor. Toplantıya Savunma Bakanı Boris Pistorius da katılıyor. Sosyal yardım dolandırıcılığı, çocuk suçlarındaki artış gündem maddelerinden. Almanya 32 suçluyu Afganistan'a sınır dışı etti. Federal İçişleri Bakanlığı'na göre zanlılar Leipzig'ten Kabil'e gönderildi. Sınır dışı edilen kişilerin adam öldürme, tecavüz, çocuklara cinsel istismar, uyuşturucu ticareti ve gasp gibi suçlara karıştığı açıklandı. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Evet, saatimiz 18.36 oldu. Metropol FM'desiniz, Paydos programında. Mikrofona ben DJ Hakan ve hafta sonu arkadaşlar. Hafta sonu geliyor ama nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Sıcaklar bizi kasıp kavuracak. Kuzey Almanya. Kuzey Almanya'dakiler. Hamburg, Kiel, Bremen. Duyuyor musunuz? Sizin oralarda hava sıcaklığı 30 derece olacak. Ab Freitag. Doğu Almanya'dakiler, Berlin, Leipzig, Dresden, 34 derece. Nordrhein-Westfalen ve Frankfurt, Köln, Düsseldorf, 35 derece. Güney Almanya'da şöyle bir göz atıyoruz. Münih olsun, Stuttgart, Nürnberg, 36 veya 37 dereceye kadar çıkabilecek hava sıcaklıkları. Of, ben söylerken böyle pişmeye başladım. Vallahi billahi. Bir de Almanya'nın, biliyorsunuz bunu zaten biliyoruz, Almanya'nın bu 35 derecesi de Türkiye'nin 350 derecesi gibi bir şey oluyor. So, tövbe tövbe, Elif Kaya diyor. Bu güzel şarkımızı çalıyorum sizler için. Faydası programına keyfiniz bol olsun. Mikrofon.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Ve Dünya Kupası. Biliyorsunuz Almanya ilk maçında 7-1'lik bir galibiyet aldıktan sonra Almanlar yavaş yavaş "Sollen wir uns doch ein Trikot holen?" gibi düşüncelere kapıldılar. Ondan sonra birçok kişi hem online üzerinden hem de mağazalara giderekten hazır forma almaya çalıştılar. Çalıştılar diyeceğim. Çünkü ya da gidiyorsunuz mağazaya. İsminiz atıyorum Volkan. İsminiz yazdırmak istiyorsunuz Alman formasının arkasına. Ama bunu yazdıramıyorsunuz arkadaşlar. Sebebi ise Adidas resmen V harfinin yani V harfinin tükendiğini söylüyor. Burada kimler mağdur? Tabii ki milli takımda Kai Havertz var. Sonra Deniz Undav var değil mi? Ondan sonra Alexander Pavlovich, bak adamla bir de iki tane var. Dediğim gibi Pavlovich ismi ise tam böyle VIP mağduru. Adamın soyunda da iki tane V harfi oldu.

baskısını Dave Bey'in partneri yapıyormuş. Ve özellikle de bütün alıcılar bu V harfli futbolculara avlanmışlar. Neyse ki panik yok diyorlar. V takviyesi yolda, stoklar kısa sürede tekrar yenilecek diye de haberi yollamışlar. Bu sadece Alman forması için geçerli. Tabii ki. Bakalım. Almanya ikinci maçında eğer bir yenilik alırsa V'siz yazdırırlar herhalde formalarını. Ama hiç öyle sanmıyorum. Almanya gerçekten ballı bir gruba düştü.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
2: Neden Allianz Sigorta Yasin Civan? Ulaşılabilir ekip, kasko hasarını hızlı giderme, sadece yıllık 19.90'a çok hizmetli Schutzbrief, tüm Türkiye'de geçerli ücretsiz araç sigortası, yıl sonuna özel indirimler. Sunduklarımız saymakla bitmez. Allianz Sigorta Yasin Civan. Telefon Bremen 897 62 00.

0: 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.
3: Evet, programın sonuna doğru yaklaşmaktayız arkadaşlar. Biraz sonra Okan Bayülgen sizlerle birlikte olacak. Bakalım bugünkü, bu akşamki stüdyo konuğumuz kim olacak? Heyecanla bekliyoruz. Ve bu hafta sonu Oberhausen'da Multi Summer Festival. Ege Türk sponsorluğu altında Multi Summer Festival. Bu Halikanes'e ait bir gelenek oldu artık. Her sene bu Multi Summer Festival yapılmakta. Ve son katılım, bir sene önceki katılımda 25 bin kişi vardı. 25. Kocaman. Es ist ein freies Gelände arkadaşlar. Kocaman, üstü falan kapalı değil. Ve burada kimler olacak? Ben size söyleyeyim. Demet Akalın, Sefo, Murda, Label C5, Semi Cenk, Duman, KC Rebel, Sama Cem ve sunucu olarak Uğur Arslan orada olacak. Aynı zamanda orada dediğim gibi bir standlar olacak. Yemek, içmek, her şey orada. Çocuklarınızı da getirebilirsiniz. 0-5 yaşında arasında, yani doğmamış çocuğunuzu da getirebilirsiniz. 0-5 yaşındaki çocuklar için giriş ücreti alınmıyor. 5-13 yaşındaki çocuklar için bakayım die Hälfte, yeterli o die Hälfte. Sadece yarısını ödüyorsunuz. Giriş ücretin yarısını ödüyorsunuz. Aynı zamanda çocuklar için de özel bir alan var. Orada da çocuklar hoşça vakitlerini geçirebiliyorlar. Sonra ab 19 Uhr saat 19'dan itibaren de Feuerwerk de olacak. Yani bildiğiniz ne diyeceğimi bilmiyorum. Bildiğiniz festival. Bu şekilde. DJ'ler de olacak. DJ Dadino ve DJ Tamer de bu günde sizlerle birlikte olacak. Multi Summer Festival cumartesi günü. Bu cumartesi günü Oberhausen'a Rudolf Weber Arena'da arkadaşlar. Ve biletleri de almak istiyorsanız halikarnas.de'ye girdiğiniz vakit biletlere oradan da ulaşabilirsiniz. Sadece tabii ki Nordrhein-Westfalen'de değil, Almanya'nın her yerinde herkes bu partiye odaklanmış ve buraya gidiyorlar. Bizler de orada olacağız. Metropol FM ekibi de orada olacak. Sizlerle görüşebileceğiz. Burada bizim de sizlere vereceğimiz hediyelerimiz olacak. DAB radyolarımızı sizlere hediye edeceğiz burada. Yapmanız gereken tek şey, dediğim gibi, bu eğlenceye bu cumartesi günü gelmeniz. Saat 1.30, yani 13.30'dan itibaren giriş olacak. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi Teoman senden önce diyor. Paydos programınızın mikrofonu ben DJ Hakan.
4: Bu çığlık çığlığa dalgalar ve üzünlü güzel martılar rüzgara çarp.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Doktor Ayla Kezban Altıntaş. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk Okan Bey.
1: Peki, ben çok mutlu oldum çünkü siz bizim bu yayınlarımız başladıktan sonra bize mail atarak başvurdunuz. Ve nereden geldiniz bugün?
2: Frankfurt'tan geldim.
1: Frankfurt'tan geldiniz, evet. Çok güzel. Biz de radyomuzda sadece Berlin stüdyomuzda kayıt yapmayacağız bundan sonra. Köln stüdyomuzda, sonra da zaten yayınlarımız bütün Almanya'ya yayıldığı için farklı stüdyolardan da yayın yapacağız. Belki dinleyenlerimiz şöyle düşünüyordur: ya bunlar hep Berlin'den mi Türkleri ağırlayacaklar? Hayır, Almanya'nın farklı şehirlerinde de Türkleri ağırlayacağız, sizin gibi başarılı Türkleri. Ama bugün çok güzel bir şey oldu. Siz bize 4,5-5 saatlik bir yoldan, araba kullandınız, geldiniz. Evet. Ben çok teşekkür ederim bu ilginize, ihtimamınıza.
2: Rica ederim, seve seve yaptık. Sizleri zaten dinliyoruz. Metropole çok uzak değiliz. Bir 20 senedir sürekli, evet, Metropol'ü biz de sürekli dinliyoruz. Özellikle de sizle bugün. Sizle bugün bu röportajı yapmak benim için mutluyum.
1: Evet, ne güzel. Peki, biraz sizden bahsedelim. Siz 15 yaşınızda lise 1. sınıftan sonra babanız Opel fabrikasında işçi olarak çalışıyordu. Ve siz onun tabii ki evladı olarak Frankfurt'a geldiniz. Buraya geldiğinizde ne Almanca ne İngilizce biliyordunuz. Türkiye'de biraz Fransızca öğrenmiştiniz.
2: Evet,
1: galiba.
2: Aynen öyle oldu.
1: Evet. Ve kendinizi o zaman şimdi biraz da büyüklerin hatırladığı Heidi çocuk dizisindeki Heidi gibi hissetmişsiniz. Heidi kadar yalnız mı hissettiniz kendinizi?
2: Aynen öyle oldu Okan Bey. 15 yaşında geldiğimde Türkiye'de lise 1. sınıfı bitirmiştim. Yabancı dilim söylediğiniz gibi Fransızca. Sonra Almanya'ya geldim. Almanya'da tekrar her şeyi sıfırdan başlamam gerekiyordu. Benim için resmen o dönem bir kültür şoku yaşamıştım. Hı hı. Almanca sıfır, İngilizce sıfır, ama eğitime o kadar çok önem veriyordum ki eğitime devam etmek istiyordum. Nereden, nasıl başlayacağım hiç bilmiyordum. Çok üzülmüştüm. Ailem de tabii bu duruma çok üzülmüştü. Sonra babamla bir gün bir okula gittik kaydolmak için. O okulda Wiesbaden'de Türk sınıfı da vardı. Bu Türk sınıfında sadece Türkiye'den gelen öğrenciler vardı. Ben de o Türk sınıfında ve nihayetinde 6 ay sonra benim yeterli derecede Alman sınıfına geçebilecek derecede Almanca öğrendiğimi Alman sınıfına gönderdiler.
1: Sonra özür dilerim, böyle hızla hayatınızı şöyle bir gözden geçirirsek, sonra hemşire olmak istemişsiniz.
2: Aynen.
1: Mainz'a mı başvurdunuz? Doğru mu telaffuz ettim Mainz'ı?
2: Aynen, aynen. Peki, öyle oldu. Ben şimdi ortaokul derecesini diploma almış oldum 2 sene. Tabi liseyi çok istiyordum ama Almancam zayıf olduğu için ortaokul derecesinde diploma aldım. En azından hemşire olayım diye. Hemşirelik okuluna, Mainz Üniversitesi'ne başvurdum. Karnemle birlikte beni konuşmaya çağırdılar. Almancan zayıf, alamayız sizi dediler maalesef. Hı-hı. Beni orada. Sonra ben pes etmedim. Frankfurt Üniversitesi'ne başvurdum. Aynı karneyle, aynı Almancayla beni Frankfurt Üniversitesi hemşirelik bölümüne kabul ettiler.
1: Çok güzel.
2: Ve 3 sene sonra Frankfurt Üniversitesi'nin hemşirelik bölümünden 2. derecede.
1: Müthiş.
2: Mezun oldum. Hı-hı. İkincilik derecede mezun oldum.
1: Ve sonra da Mainz'da tıp fakültesine girmeyi başardım.
2: Aynen öyle oluyor. Sonra ben tekrar hemşirelik bitirdikten sonra, ama yine de o çok istiyordum tıp fakültesine girmesini. Abitur gerekiyordu.
1: Hemşireliği almadılar, tıp fakültesini aldılar.
2: Aynen, aynen öyle oldu. Sonra ben tekrar araştırarak tekrar liseyi nerede nasıl yaparım diye yine bir liseye başvurdum. Orada bana müdürüm çok yardım etti. Okul müdürü bana bu imkanı verdi. Sen dedi burada hemşirelikten sonra 3 sene lise diplomasını alabilirsin. Ve bir baktım 3 sene sonra benim elimde lise diploması var. 3 sene tekrar okula gittim lise diplomasını aldıktan sonra. Ve tekrar yine ilk tercihim olarak Mainz Üniversitesi'ne başvurdum, tıp fakültesine. Beni Mainz Üniversitesi bu sefer zamanında hemşirelik için kabul etmeyip gelip bizim burada tıp eğitiminizi alabilirsiniz dedi. Ve oradan da mezun oldum doktoramı yaparak.
1: Peki, bir de gurur verici bir konu, hatta bir gazetede yayınlanmış. Babası fabrikada işçi, kız da aynı şehre doktor olarak atandı diye.
2: Evet, mezun olduktan sonra ilk atanma yerim yine babamın çalıştığı fabrikada Rüsselsheim'de şehir hastanesinde.
1: Peki doktor olarak bir uzmanlığınız var mı, yoksa pratisyen hekim misiniz?
2: Ben uzman doktorum. İç hastalıkları bölümünden uzmanlığımı da yaptım. Evet.
1: Maşallah.
2: Evet.
1: Maşallah.
2: Oo. Uzman doktor olarak şu anda maşallah. Görevimi yapıyorum ve de doktora
1: dahiliyecisiniz yani.
2: Dahiliye uzmanıyım. Evet.
1: Maşallah. Maşallah.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Peki, bunlara da doymamışsınız. Aynı zamanda şimdi onu bir sonraki bölümde anlatacağız. Bir de kültürel çalışmalarınız var. Hemen bir sonraki bölümde konuşacağız.
2: Peki.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya-Fil Dişi Sahili maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Doktor Ayla Kezban Altıntaş. Evet, bir önceki bölümde bu başarılı eğitimi sizi tanıdık. Peki, bir yandan da Frankfurt'ta tiyatroyla da uğraşıyorsunuz. Daha doğrusu her yıl düzenlenen tiyatro haftasında gönüllü olarak çalışıyorsunuz ve sanatçılarla ilgileniyorsunuz. Bu nedenle bugüne kadar Haldun Dorman'la rahmetli, Ayla Algan'la rahmetli, Perihan Savaş'la, Selçuk Yöntem'le, Ayşe Nişamlıoğlu'yla tanışma ve sohbet etme imkanınız oldu. Tiyatrocuları seviyorsunuz.
2: Tiyatroyu çok seviyorum. Hatta Türkiye'de ilkokul 5. sınıftayken ilk tiyatro piyese beni almışlardı o zamandan. Tiyatroyu burada da takip etmeye çalışıyorum. Bize sunulan çok güzel imkanlardan birisi her sene Haziran ayında oluyor. Şehir tiyatrosu geliyor, devlet tiyatroları. Orada evet gönüllü doktor olarak eşimle birlikte çalışıyoruz.
1: Çok güzel.
2: Ama bu vesileyle çok değerli duayen sanatçılarımızla sohbet etme, tanışma fırsatımız oluyor. Tiyatrosuz bir hayat düşünemiyorum.
1: Çok güzel. Tiyatrosuz. Eşiniz de hekim mi efendim?
2: Evet, eşim de hekim. Mainz Üniversitesi'nden mezun olduk beraber.
1: Beraber mezun oldunuz. Evet. Peki onun uzmanlığı nedir?
2: Aile hekimi.
1: Bu da çok değerli. Peki ama ikiniz de tiyatroya meraklısınız.
2: İkimiz de tiyatroya meraklıyız. Çocuklarımız da aynı. Çocuklar
1: kaç
2: da
1: çocuğunuz var efendim?
2: 3 tane çocuğumuz.
1: Maşallah. Onlar da ben hatta şimdi radyoda otururken toplanma salonunda onları gördük. 3 çocuğunuz var. İkisi buradaydı
2: evet,
1: zaten.
2: Evet. Oğlumuz Brüssel sayımda şu anda.
1: Peki. Evet. Kızlarınız kaç yaşındaydılar?
2: Kızlarım 24 yaşında. Hukuk okuyor. Diğeri 17 yaşında.
1: Peki. Evet. Şimdi siz bunu nasıl görüyorsunuz? Babanız buraya gelen ilk nesilden. Ve hakikaten çok değerli bir şey yaptı ilk nesil. Evet. Türkiye'den bir başka ülkenin kapitalini güçlendirmek için o ülkeyi tekrar yükseltmek için Almanya'yı geldiler. Farklı endüstrilerde çalıştılar. Evet. Sanayiyi büyüttüler. Almanya'yı çok güçlü bir ülke haline getirdiler. Bu uğurda hem kendileri var olabilmek için hem çocuklarını yaşatabilmek için çok büyük saygıdeğer bir mücadele verdiler. Ve çocukları hakikaten layıkıyla çalıştı. Siz bunun çok değerli bir örneğisiniz. Bütün güçlüklere rağmen babanız işçi. Siz uzman doktorsunuz, eşiniz uzman doktor ve çocuklarınız da çok önemli zor mesleklerin üstesinden gelecekler. Nasıl görüyorsunuz siz bu mücadeleyi, bütün Türklerin mücadelesini Almanya'da nasıl görüyorsunuz?
2: Bu mücadele gerçekten çok zorlu zamanlardan geçtiler. Eğer karşılaştıracak olursak babam 70'li senelerinde gelmiş. O zaman tabii ki hiç Almanca bilmiyor. Benim yaşadığım zorlukları daha fazlası ile yaşamış. Ama yine de o zorluklara rağmen bize çok güzel bir ortam sunmuştu. En azından kalabileceğimiz bir evimiz vardı. Bizim okula gitme ulaşım imkanımızı sağlıyordu. Yani babamın hatta şöyle söyleyebilirim. Çarşıya yürüyerek gidiyorum ve de bilet parası cebimde kalıyor diye. Yeri gelince tasarruf etmesini biliyordu. Ama yer geldi benim sınavlarıma taksi tutup gönderdi. Ya, dedi. Bana ayca. Taksi, ben onu hiç unutamıyorum. Taksi tutup gönderdi. Çok emek verdin. Otobüste, trenlerde bir aksaklık olur sınavına yetişemezsin diye. Hı-hı. Kendisi yani o kadar böyle fedakarlık yapıyordu. Biz
1: hayatta
2: ona,
1: mıdır efendim kendisi?
2: Maalesef 4 sene önce kaybettim.
1: Ah canım. Allah rahmet eylesin.
2: Teşekkür ediyorum. Ve de ama babam sonunda gazeteye çıktığımızda babası Opel'de işçi, kızı hastanede doktor deyince ben dedi bütün emeğimin karşılığını aldım dedi. Onun o gün evet. Babam için en büyük gurur günüydü.
1: Evet, sizin için en büyük gurur.
2: Bizim evet. için de evet. Şimdi ben bunları diğer gençlere de tavsiye etmek istiyorum. Ben zamanında 15 yaşında sıfır Almanca ile geldim ama... bütün hayallerim, umutlarım önce Türkiye'de kaldı zannettim. Sonra hedefimi tekrar burada yeniden sıfırdan belirledim. O hedefimden sürekli hayallerimin peşinden her zaman engeller de vardı. Bütün engellere
1: tabii ki,
2: rağmen
1: tabii ki.
2: Engellere rağmen pes etmeden devam ettim. Çünkü Almanya'da bu imkan var. Eğitim sistemi, gerek eğitim gerek sağlık sistemi biraz daha düzenli diğer ülkelere göre.
1: Ama buradaki başarı hikayesi tabii sizinki. Almanlarınki değil. Sizin başarı hikayeniz bu. Evet. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Doktor Ayla Kezban Altıntaş. İlk iki bölümde buradaki eğitimde karşılaştığınız güçlükleri ve başarı hikayenizi konuştuk. Şimdi biraz daha bahsedelim. Hakikaten birinci jenerasyonun attığı adımlar, kurduğu zemin üzerinde kendi çocuklarının, çocuklarının, çocuklarının yükselebileceği muhteşem, sapasağlam bir zemin ve Almanları kendilerine saygı duyurdular. Saygı duydu Almanlar, Türklere. Bugün de hala bu saygıyı görüyoruz. Evet, ırkçı problemler olabilir. Evet, beğenmemezlik olabilir. Evet, Türklerin üzerine bir cam tavan koyma ve belli bir yerden sonra yükselmelerini engelleme çabası bazı yerlerde olabilir. Her yerde değil. Gözlemlediğim kadarıyla söylüyorum. Ukalalık yapmak da istemiyorum. Ama hakikaten başarı hikayesi yazan Türklerin ülkesi Almanya bu. Çok çok doğru. Şu anda neden şikayet edersiniz siz, eşiniz, çocuklarınız Almanya'da bu kadar başarılı olduktan sonra, belli bir refaha kavuştuktan sonra neden şikayetçi olursunuz? Samimi olarak soruyorum.
2: Aynen, senelerdir burada yaşamamıza rağmen, belirli bir akademik kariyerde yapmamıza rağmen yine de ön yargılı bazen öyle bir durumla karşılaşıyoruz ki, yani ön yargıyla karşı karşıya gelebiliyoruz. O kadar çok çevremizde de akademisyen arkadaşlarımız var. Aynısını onlar da duyuyorum, onlardan da. Yani tekrar bizim bu kültüre adapte olabilmemiz için çok şeyler yine kendimizden ödün vermemiz gerekiyor. Kendi başarılarımızı sunmamız gerekiyor.
1: Burada bir parantez açmak istiyorum. Her zaman şundan da şüpheleniyorum. Burada tabii ki Almanların tarafını tutacak değilim. Ama bu kadar ön yargıyla bakış, ayrımcı bakış, acaba bizim Türklerimizde de karşı bir ön yargı yaratmış olabilir mi? Kesinlikle. Bunu da görüyor musunuz? Yani bana zaten bunlar ön yargılı davranacaklar, ön yargısı gibi.
2: Evet, biz maalesef
1: bir tutukluk olmaz. Bana izin vermezler, bana bu işi vermezler gibi.
2: Evet, o maalesef hep var, hep de oluyor yani, çok da yaşıyoruz. Ya o şeyle, ön yargıyla yaklaşıyoruz yani bazı olaylara. Evet, biz yani.
1: Tamam, onların ön yargısına karşı bizim ön yargımız oluyor ama bu ön yargıyı yaratan onlardı zaten başta.
2: Evet, öyle başladı maalesef. Evet. Biz de bunu kıramıyoruz, bu ön yargı artık bir.
1: Ama siz bunu kırdınız. Siz bunu kırdınız.
2: Çok yerlerde kırdığımı farkındayım.
1: Çünkü evet, sizin öğretmeniniz ya da lise müdürü müydü, kimdi?
2: Benim lise müdürü, evet.
1: Size söyledi, dedi ki sen ağzında kuş tutsan bunu yapamazsın dedi.
2: O ilk geldiğim Almanya'ya, ilk geldiğim sınıf Türk sınıfındaki öğretmenim bana böyle söylemişti. Dedi kızım sen orada ne kadar başarılıymışsın, neden buraya geldin? Dedim ben eğitim burada devam ettirmek istiyorum. Ne olacaksın doktor? Hayır dedi, eğer sen burada de ağzında kuş tutsan bile doktor olamazsın. Keşke bunu yapmasalar.
1: Evet ama yani, ne kadar etkileyici bakın yani. Aynen. Siz orada bir çocuksunuz neredeyse. Aynen, evet. O da bu konuda hakim, erk. En önemli merci şu an o yani size en yakın devletin, kuruluşun, düzenin en yakın elçisi o. Ve o diyor ki ağzında kuş tutsan bunu yapamaz diyor. Buradaki bir dal bükülür. Bir çocuk bükülür. Esnemez, bükülür, kırılır. Ve siz buna rağmen sonra ne oldu bu?
2: Aynen, ben sonra dediğim bütün hedefimi koymuştum, yapmak istedim, bütün engelleri aştım ve çok istedim ki o öğretmenimle tekrar karşılaşabileyim. Beni sadece kafama şey yapan kalan keşke dedim, acaba bu öğretmenimiz zamanında kaç kişinin hayallerini kırdı yani. Kaç kişinin bütün motivasyonunu kırdı.
1: Bu Almandı değil mi bu kişi?
2: Türk öğretmenimiz.
1: Türk öğretmeni mi bunu yaptı?
2: Evet, Türk öğretmenimiz de yaptı.
1: Demek ki Türk öğretmene de bir ön yargı yerleştirilmiş.
2: Ama şöyle de diyebilirim, ben çok Alman öğretmenlerim oldu. Alman öğretmenlerinde de çok söyleyenler oldu. Yapamazsın dedi. Yapamazsınız, ilerleyemezsiniz diye. Tabii Alman öğretmenlerinde çok ön yargısıyla karşılaştık.
1: Sonra bu öğretmenle tekrar kimle? Birisiyle tekrar görüştünüz mü? Telefonda mı konuştunuz?
2: Evet, benim telefonda konuştum. Sadece lisede bana, lise müdürümüz bana lise diplomayı yapmada imkan veren lise müdürümüzdü. 3 sene orada lise eğitimini aldıktan sonra tekrar bizzat aradım, teşekkür ettim. Dedim çoğu öğretmenler bana güvenmemişti ama siz güvenmiştiniz. Bak, lise diplomamı aldım. Çok teşekkür etti. Bana aynen dedi, ben bu telefonun geleceğini biliyordum. Sizin başaracağınızı biliyordum.
1: Müthiş.
2: Ve beni tekrar okuldaki bütün etkinliklere davet ederek örnek gösterdi. Yani isterseniz yapılabilir dedi. Yani o amaç buydu. İsterseniz yapabilirsiniz diye.
1: Peki. Efendim bitiriyoruz yavaş yavaş. hem sizin göz yaşartıcı, duygulu hayat hikayenizi öğrendik, başarı hikayenizi öğrendik. Hem sizden tıbbi bilgiler aldık. Şimdi ben son bir bilgi rica edeceğim sizden. Bana Almanca bir kelime öğretir misiniz?
2: Gesundheit, sağlık demek. Gesund bleiben, sağlıklı kalmak. Gesund bleiben, ben bunu herkese söylüyorum. Dikkat edip sağlıklı kalalım.
1: Gesund bleiben.
2: Evet, gesund bleiben.
1: Zor söylenmesi zor ama. Yani yok, sağlıklı kalmak başardım. Kadar zor geldi bana şimdi.
2: çok güzel telafi ettiniz efendim. Ay, evet,
1: canım efendim. Peki. Çok teşekkür ederim efendim. Tekrar görüşmek üzere. Buraya kadar zahmet ettiniz. Kalktınız arabayla, çocuklarınızla beraber geldiniz. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum ben de size.
2: Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Özcan yazmış. Abi diyor, Kap Verde'nin kalecisinin takipçi sayısını gördün mü diyor. Maç öncesi 50 bindi diyor. Bu sabah 11 milyon diyor. Vay, evet gördüm. Gördüm. Bizim Kerem'de de maç öncesi 5 milyondu. Maçtan sonra 50 bin. Kerem'i arıyoruz.
2: Kerem'i arıyorum. Anlıyorsun değil mi?
1: Anlıyoruz.
2: Paraya kıyı bulun.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Almanya, hazır mısın? Bu senenin en çılgın festivali Ege Türk sunar. Halikarnas Multi Summer Festival. Sefo.
1: Tural Ragat Ragat.
0: Demet Akalın. Yerinde dur. Label C5.
1: Başarılar başarışın.
0: Dörda.
1: Şariler fıstık.
0: Semi Cenk.
2: Çıkmaz bir sokak.
0: Duman.
3: Kimse görmedim ben.
0: Halikarnas Multi Summer Festival. 20 Haziran Cumartesi Oberhausen Freigelände Rudolf Weber Arena. Biletler harikarnas.de. Powered by Ege Türk.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda sıra Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçında, sahne sırası Cristiano Ronaldo'da. Portekiz eleme grubunu 13 puanla lider tamamladı. Dünya Kupası biletini Ermenistan'ı 9-1 mağlup ettikleri tarihi galibiyetle son derece gösterişli bir şekilde garantilediler. 2006'da Dünya Kupası'nda Almanya'daydılar. Hepimiz burada onları izledik. Sahip oldukları yıldız kalitesine göre hafif bir hayal kırıklığı yaşadılar ve yaşattılar. Ama son dönemde her kupanın favorisidir Portekiz. Son yıllarda kazandıkları kupalarda kanıtı. Teknik direktör Roberto Martinez turnuva sonunda görevden ayrılacağını açıkladı. Bu yıldızlar grubuna oynatacağı o güzel oyunu son kez izlemenin keyfini çıkarmak lazım. Portekiz topa hükmetmeden de kazanabiliyor. Uluslar Ligi yarı finalinde Almanya'yı, finalde ise İspanya'yı böyle mağlup ettiler. Turnuvadaki en yetenekli kadrolardan biri olabilir. Saymakla bitiremeyiz isimleri. Tabii ki gözler yine en önemlisinde Cristiano Ronaldo'nun üzerinde olacak. Messi'nin hat-trick'le açılış yaptığı günden sonra ne yapacağını merakla bekliyoruz. Oynasa da oynamasa da gözümüz onda. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise zorlu yollardan geçti kupaya gelirken. Nijerya takımı Kongolu oyuncuları penaltılar sırasında büyücülük yapmakla suçladı. Bu olay günlerce konuşuldu. Yeni formatın avantajı olarak Jamaika ile oynadıkları kıtalar arası final ile turnuvaya vize aldılar. Esnek bir oyunları var. Takımda Bursaspor ve Galatasaray formaları giyen Cedric Bakambu da bulunuyor. 35 yaşındaki golcü ülkesinin en önemli hücum silahı. Joan Vissa'ya da dikkat etmek gerek. Dünya Kupası 22'de İngiltere-Hırvatistan, gece yarısı 01'de Gana-Panama ve 04'te Özbekistan-Kolombiya maçlarıyla devam edecek. Mikrofonda ben Volkan Öğür. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.
2: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum.

0: Metropol FM Muharrem Ayı Özel Sohbetleri.
1: Değerli dinleyenler, Muharrem Ayı dolayısıyla Muharrem oruçlarının tutulduğu şu günlerde sizlere Alevilik inancı hakkında bilgiler aktarıyoruz. Konuğumuz ise Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu İnanç Kurulu 2. Başkanı olan Hasan Doğan Dede. Hasan Bey, Aleviliğin anlam ve önemi nedir?
2: Alevilik, dünyadaki bütün insanlara kadın erkek yani cinsiyet ayrımı yapmadan herkese can gözüyle bakan bir inançtır. Aynı zamanda doğayı, insanı yani kainattaki olan bütün canlıyı, cansızı ayırmayan, hepsinin hak katında eşit olduğunu düşünen bir inançtır. Alevilik yani Hak Muhammed Ali birliğinden ayrılmayan bir inançtır. Alevilik kadına, erkeğe can gözüyle bakan yani eşitlikçi düşünceyi savunan bir inançtır. Alevilik paylaşımcılıktır, eşitçiliktir. Yani komşunuz açken sizin tok yatmamanızdır. Alevilik dört kapı anlayışıyla vahdedi vücut birliğine erme yoludur. Alevilik dünyevi bir inançtır. Kişinin kainata geldiğinde hakla hak oluncaya kadar süreç içerisinde insanı kamil yaratmayı ön koşan bir inançtır. Yani kamil insan yaratmayı şart koşar. Alevilik ikrardır. Alevilik sözdür. Onun için deriz ki öl ikrar verme, öl ikrarında dönme. Gelenin malı, dönenin canı, ateşten leblebi, demirden gömlek deriz. Yani Alevilik ikrar yoludur.
1: Peki ikrar nedir?
2: İkrar, aklımızda düşünüp, gönül terazimizden tartıp, dilimizden telaffuz ettiğimiz sözdür. Yani Alevi inancında ikrar, yani verilen bu sözde caymak, aynı zamanda da Alevi yol inancında düşmek demektir. Onun için bir cana ikrar vermek, kardeşlikten öte, anneden babadan öte bir haldir.
1: Oruçlarını tutan canlara son olarak nasıl hitap etmek istersiniz, neler söylemek istersiniz?
2: Muharrem ayında 12 gün boyuna oruç tutan, kurumlarımıza yani cemevlerimize lokmalarını getiren bütün canların lokmaları, niyetleri kabul olsun. Şah-ı Merdan bizlere bir daha Kerbela'yı yaşatmasın. Gerçeğe hü.
1: Muharrem ayı dolayısıyla bugün sizlere Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu İnanç Kurulu 2. Başkanı olan Hasan Doğan Dede, Aleviliğin anlam ve önemi hakkında bilgiler aktardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Mikrofonda ben Tijen Erbilen, oruçlarınız, niyetleriniz, lokmalarınız kabul olsun.
0: Metropol FM Muharrem Ayı Özel Sohbetleri.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, G7 zirvesi sonrası yaptığı açıklamalarında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi. Merz, Ukrayna Savaşı ve ABD-İran Anlaşması'nın zirvenin önemli gündem maddeleri olduğunu belirtirken, G7 ülkelerinin anlaşmayı desteklediğini ifade etti. Merz, bölgede istikrar için yeni diplomatik görüşmelerin sürmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca zirvenin Ukrayna ve Körfez bölgesi için umut verdiğini söyledi.
1: Wir haben diese Einigung als G7 Partner alle nachdrücklich begrüßt. Diese Einigung eröffnet jetzt eine große Chance für die Stabilität der Region und für eine Erholung der Weltwirtschaft.
0: Değerli dinleyenler, G7 zirvesinde Hürmüz Boğazı'nın güvenliği de tabii gündeme geldi. Mert, Almanya'nın boğazın açık tutulmasına yönelik olası uluslararası girişimlere katkı sağlayıp sağlamayacağı konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu aktardı. Ancak bu konuda henüz kesin bir karar alınmadığını ifade etti.
1: Wir sind vorbereitet, aber wir haben noch keine Entscheidung getroffen, weder in der Bundesregierung noch im Parlament. Wir müssen natürlich auch die Rechtsgrundlage klären. Das ist eine Frage, die wir noch nicht abschließend behandelt haben. Aber dass wir grundsätzlich bereit sind, uns zu beteiligen an der Sicherung auch dieses Friedens, das ist immer die gemeinsame Position auch in der Bundesregierung schon seit Wochen gewesen.
0: Başbakan Merz, Ukrayna'daki savaşın seyrine ilişkin değerlendirmesinde ise dengelerin değişmeye başladığını söyledi. G7 zirvesinin hem Ukrayna hem de Körfez bölgesi açısından umut veren bir mesaj taşıdığını belirtti. Başbakan uluslararası desteğin süreceğini vurguladı.
1: Sowohl für die Ukraine als auch für die Golfregion war das also heute ein Tag der Hoffnung hier in Evian. Es war auch ein Tag, in dem wir als G7 gezeigt haben, wir sind in den großen Fragen handlungsfähig. Wir sind uns einig und vielleicht darf ich diese Schlussbemerkung machen. Die Behauptung, dass dieses Format nicht mehr zeitgemäß sei, teile ich ausdrücklich nicht.
0: Başbakan Merz, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmelerin atmosferinden de memnun kaldığını açıkladı. Taraflar arasındaki diyaloğun yapıcı geçtiğini belirten Merz, transatlantik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda olumlu bir zemin oluştuğunu ifade etti.
1: Und ich habe ihn sehr kooperativ gesehen und ich habe ihn auch sehr aufmerksam zuhören sehen. Und insofern noch einmal, es gibt mir einen gewissen Grad des Optimismus, dass wir hier als Europäer und als Amerikaner zusammen jetzt alles unternehmen, gemeinsam, um den Krieg zu beenden. Aber er ist noch nicht zu Ende und bevor er nicht zu Ende ist, gibt es keinen Grund zufrieden zu sein.
0: Değerli dinleyenler, Kanada'da düzenlenen G7 zirvesi kapsamında yapılan görüşmelerin ardından liderler tarafından temkinli iyimser mesajları paylaşıldı. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği temasların oldukça yapıcı geçtiğini belirten Başbakan Merz, görüşmelerde Ukrayna'daki savaşın yanı sıra ABD ile İran arasında sağlanan anlaşmanın da ele alındığını ifade etti. Gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Olmaz.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası artık turnuvanın bir klasiği haline gelen karşılaşmayla devam ediyor. Gecenin maçı İngiltere-Hırvatistan. Mikrofonda ben Volkan Ağır. İngiltere Dünya Kupası'nı 1966'da bir kez kazandı. Batı Almanya'ya karşı oynanan Wembley'deki final hala akıllarda. O maçın tartışılan golünü veren yan hakem Azerbaycanlı Tafik Behramov'du. Behramov'un adı Azerbaycan'da bir stadyuma verildi ve heykeli dikildi. Bugünkü İngiltere'ye dönersek, elemeleri tek bir gol bile yemeden namağlup bitirerek iddialı geliyorlar Dünya Kupası'na. Alman hocaları Thomas Tuchel'le sonuca dönük bir oyuna yöneldiler. Thomas Tuchel'le birlikte topu hızlı şekilde geri kazanmaya ve oyunu çabuk yönlendirmeye de başladılar. Yardımcı antrenör Anthony Barry bu şartlara dayanabilecek bir sıcağa dayanıklı oyun modeli geliştirebileceklerini de söyledi. Takımın yıldızı Harry Kane, Bayern Münih'te gol rekorlarını alt üst etti. Onun gibisi çok az. Yetenekli gole yakın isimler Phil Foden ve Cole Palmer kadroya alınmadı. Bu isimlerin yokluğunda Jude Bellingham'ın performansı da merak konusu. Hırvatistan'da elemeleri yenilgi yüzü görmeden bitirdi. 1992'den sonra bu Dünya Kupası'nı da kaçırmadılar. 1998'de Davor Šuker'le iz bıraktılar. 2018'de de finale çıktılar. Takımda bir kez daha değişim zamanı geldi. Luka Modric 40 yaşında hala oynuyor. Artık gözleri gençlere çevirmek gerek. 22 yaşındaki Petar Susic ve Martin Baturina'ya dikkat kesilmek gerekli. Hırvatların küçümsenmekten hoşlanmadıklarını da ekleyelim. Dünya Kupası 18 Haziran Perşembe 01'de Gana Panama ve 04'te Özbekistan Kolombiya maçlarıyla devam edecek. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler, bol gollü maçlar.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası artık turnuvanın bir klasiği haline gelen karşılaşmayla devam ediyor. Gecenin maçı İngiltere-Hırvatistan. Mikrofonda ben Volkan Ağır. İngiltere Dünya Kupası'nı 1966'da bir kez kazandı. Batı Almanya'ya karşı oynanan Wembley'deki final hala akıllarda. O maçın tartışılan golünü veren yan hakem Azerbaycanlı Tafik Behramov'du. Behramov'un adı Azerbaycan'da bir stadyuma verildi ve heykeli dikildi. Bugünkü İngiltere'ye dönersek, elemeleri tek bir gol bile yemeden namağlup bitirerek iddialı geliyorlar Dünya Kupası'na. Alman hocaları Thomas Tuchel'le sonuca dönük bir oyuna yöneldiler. Thomas Tuchel'le birlikte topu hızlı şekilde geri kazanmaya ve oyunu çabuk yönlendirmeye de başladılar. Yardımcı antrenör Anthony Barry bu şartlara dayanabilecek bir sıcağa dayanıklı oyun modeli geliştirebileceklerini de söyledi. Takımın yıldızı Harry Kane, Bayern Münih'te gol rekorlarını alt üst etti. Onun gibisi çok az. Yetenekli gole yakın isimler Phil Foden ve Cole Palmer kadroya alınmadı. Bu isimlerin yokluğunda Jude Bellingham'ın performansı da merak konusu. Hırvatistan'da elemeleri yenilgi yüzü görmeden bitirdi. 1992'den sonra bu Dünya Kupası'nı da kaçırmadılar. 1998'de Davor Šuker'le iz bıraktılar. 2018'de de finale çıktılar. Takımda bir kez daha değişim zamanı geldi. Luka Modric 40 yaşında hala oynuyor. Artık gözleri gençlere çevirmek gerek. 22 yaşındaki Petar Susic ve Martin Baturina'ya dikkat kesilmek gerekli. Hırvatların küçümsenmekten hoşlanmadıklarını da ekleyelim. Dünya Kupası 18 Haziran Perşembe 01'de Gana-Panama ve 04'te Özbekistan-Kolombiya maçlarıyla devam edecek. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler, bol gollü maçlar.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Metropol FM'de
1: oksijen. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Gana-Panama mücadelesi ve Özbekistan-Kolombiya maçı var. Dünya Kupası'nda sabaha karşı oynanacak iki maça dair detaylarla karşınızdayım. Gana elemelerde iyi performans gösterdi, yeniden yükseliş sinyali verdi. 2010'daki çeyrek finalde olanlar unutulmadı. Uruguaylı Luis Suarez elle topu kesmiş, ardından verilen penaltıyı da kariyerinde bir dönem Kayserispor'da da oynayan Asamoah Gyan atamamıştı. Teknik direktörleri turnuva başlamadan birkaç ay önce Carlos Queiroz oldu. Portekizli hoca 5. kez Dünya Kupası'na katılıyor. Biraz sıkıcı futbol oynatır Carlos hoca. Ama duran top antrenörleri sayesinde güçlü bir duran top tehdidine sahipler. Yıldızları Manchester City'li Semenyo, Jordan Ayew de tecrübe katacak kadroya. Ancak en iyi stoper ikilisinden mahrum kalacaklar. Grupta işleri kolay değil. Panama daha önce yalnızca bir kez Dünya Kupası'na katıldı. Danimarka doğumlu Thomas Christiansen öncülüğünde kupadalar. Christiansen'in Bundesliga'da geçen futbolculuk kariyeri dikkat çekici. Bochum'da 21 golle Bundesliga'nın gol kralı olma unvanını paylaşmıştı. Kaptanları Amir Murillo'yu Beşiktaşlılar yakından tanıyor. Bir diğer mücadele Özbekistan ve Kolombiya arasında oynanacak. Özbekistan'ın teknik direktörü bu kupayı futbolcu olarak 2006 yılında kazanan İtalyan Fabio Cannavaro. Takımı yükselttiği seviye etkileyici. Kontrollü ve daha temkinli bir oyun anlayışıyla sahaya çıkabilirler. Kadroda Başakşehir'den Eldor Shomurodov ve Abbosbek Feyzullah'ya bulunuyor. Kolombiya ise dünya kupalarının her zaman renk getiren takımı olmuştur. Eskisi gibi çok güçlü dönemlerinde değiller ancak Luis Diaz, Bayern Münihli futbolcu takımını sırtlamak için çok hazır ve çok formda. Galatasaray'da forma giyen Davinson Sanchez de sahada olacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır, herkese bol gollü maçlar dilerim.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin. Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi?
2: Metropol FM keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Almanya, hazır mısın? Bu senenin en çılgın festivali Ege Türk sunar. Halikarnas Multi Summer Festival.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Gana-Panama mücadelesi ve Özbekistan-Kolombiya maçı var. Dünya Kupası'nda sabaha karşı oynanacak iki maça dair detaylarla karşınızdayım. Gana elemelerde iyi performans gösterdi, yeniden yükseliş sinyali verdi. 2010'daki çeyrek finalde olanlar unutulmadı. Uruguaylı Luis Suarez elle topu kesmiş, ardından verilen penaltıyı da kariyerinde bir dönem Kayserispor'da da oynayan Asamoah Gyan atamamıştı. Teknik direktörleri turnuva başlamadan birkaç ay önce Carlos Queiroz oldu. Portekizli hoca 5. kez Dünya Kupası'na katılıyor. Biraz sıkıcı futbol oynatır Carlos Hoca. Ama duran top antrenörleri sayesinde güçlü bir duran top tehdidine sahipler. Yıldızları Manchester City'li Semenyo, Jordan Ayew de tecrübe katacak kadroya. Ancak en iyi stoper ikilisinden mahrum kalacaklar. Grupta işleri kolay değil. Panama daha önce yalnızca bir kez Dünya Kupası'na katıldı. Danimarka doğumlu Thomas Christiansen öncülüğünde kupadalar. Christiansen'in Bundesliga'da geçen futbolculuk kariyeri de dikkat çekici. Bochum'da 21 golle Bundesliga'nın gol kralı olma unvanını paylaşmıştı. Kaptanları Amir Murillo'yu Beşiktaşlılar yakından tanıyor. Bir diğer mücadele Özbekistan ve Kolombiya arasında oynanacak. Özbekistan'ın teknik direktörü bu kupayı futbolcu olarak 2006 yılında kazanan İtalyan Fabio Cannavaro. Takımı yükselttiği seviye etkileyici. Kontrollü ve daha temkinli bir oyun anlayışıyla sahaya çıkabilirler. Kadroda Başakşehir'den Eldor Shomurodov ve Abbosbek Feyzullayev bulunuyor. Kolombiya ise Dünya Kupalarının her zaman renk getiren takımı olmuştur. Eskisi gibi çok güçlü dönemlerinde değiller ancak Luis Diaz, Bayern Münihli futbolcu, takımını sırtlamak için çok hazır ve çok formda. Galatasaray'da forma giyen Davinson Sanchez de sahada olacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır, herkese bol gollü maçlar dilerim.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

bağırsam kıyamam, kıyamam ki küçüğüm. Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem. Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm. Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem. Deyip de çektin gittin. Deyip de çektin gittin.

kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktın.

yazımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter bir küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.
3: Bu hikaye ait değilim artık.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.